0: Katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Hudeybiye'de bir anlaşma gerçekleştiriyor. Bu anlaşmayla İslam'ın insanlığa ulaşmasının önü açılıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hudeybiye'den Medine'ye dönüşünde sahabe-i kirama, "Ey insanlar, şüphe yok ki Yüce Allah beni rahmet olarak tüm insanlığa gönderdi. Havarilerin İsa'ya muhalefet ettikleri gibi siz de bana muhalefet etmeyiniz." buyurdu. Peygamber Efendimizin şerefli arkadaşları bir anda hayretler içerisinde kala kaldılar. Onlar hayallerinden bile Resul-i Ekrem Efendimiz'e muhalefet etmeyi geçirmezlerdi. Şimdiye değin onun çevresinde bütün güçleriyle pervane gibi olmaya gayret göstermişlerdi. Muhalefet etmek nasıl olabilirdi? Böyle bir şey nasıl akıllara gelebilirdi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli arkadaşları tam bir şaşkınlık yaşıyordu. Sonra bir tedirginlik hali içinde soruyorlardı: "Ey Allah'ın peygamberi, havariler İsa'ya nasıl muhalefet ettiler?" Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "İsa'da benim gibi davet edeceğim şeyin benzerine uymaları için havarilerini davet etmiş. Fakat onlardan yakın yere gidilmesi gerekenler buna razı olurken, uzak yere gidilmesi gerekenler görevlerini ağırdan almış, yapmak istememişlerdi." buyurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli arkadaşları, "Ey Allah'ın peygamberi, sen nereye istersen biz oraya gideriz. Bizi nereye gönderirsen gideriz. Senin emrini yerine getirmekte itirazcı olmaz, ağır davranmayız." dediler. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarından kaygılı değildi. Onların uzak yakın demeden, ağır hafif demeden yapılması gerekenleri yapacaklarını çok iyi biliyordu. Bu bir gönülleri harmanlamaydı. Gönülleri kıvama getirmeydi. Karşılıklı olarak kalplerin tatmin ikliminde olmasıydı. Şimdi davet mektupları gidecekti. Bazıları yakın diyarlaraydı. Ama bazıları çok uzak bir yolculuk yapacaktı. Risklerle, tehlikelerle dolu bir yolculuktu. Gitmek vardı ama dönmemek olabilirdi. Gitmek vardı ama yollar uzundu ve emin değildi. Bilinmeyen diyarlara, bilinmeyen yollardan gitmek vardı. Bu riskli ve çileli yolculuğa çıkmadan kalpleri tahkim etmek vardı. Kalplere can suyu vermek vardı. Sanki bir yol hazırlığı, bir yol azığı gibi bir hal koymak vardı. Yürekleri perçinlemek vardı. Peygamber Efendimiz ülkelerin krallarına, valilere mektuplar göndereceğini beyan buyuruyor ve mektupların yazılmasına geçiliyordu. Mektupların içeriğinde kısa, özlü tevhide vurgu yapılıyordu. Kainatın hakikati olan tevhid dile getiriliyordu. Allah'tan başka ilah olmadığı gerçeği beyan ediliyordu. Sonra da tevhidin açılımı olan Allah'ın dini İslam'a davet ediliyordu. Mektuplar yazılmıştı. Sıra gönderilmeye gelmişti. Müslümanlar arasında diplomatik tecrübeye sahip olanlar vardı. Onlar mektuplarda mührün olması gerektiğini, hükümdarların, emirlerin mühürsüz mektuplara itibar etmeyeceklerini, hatta okumayacaklarını dile getirdiler. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarının bu fikirler üzerine mühürlü bir yüzük yaptırdılar. Yüzüğün üzerine Allah, Resul, Muhammed kelimelerini yazdırdılar. Üçü birlikte okunduğunda Allah'ın Resulü Muhammed ibaresi çıkıyordu. Bu mühürle mektuplar mühürlendi. Şimdi elçiler yollara düşecekti. Cins Arap atları üzerinde rüzgar gibi hükümdarların, kralların diyarına gideceklerdi. Peygamber Efendimiz elçilerini belirliyordu.
Hazreti Dıhye bin Halife el-Kelbi Bizans Kayseri Hiraklius'a gidecekti. Hazreti Abdullah bin Huzeyfe es-Sehmi radıyallahu an Sasani Kisrası Hüsrev Perviz'e gidecekti. Hazreti Hatip bin Ebi Belta Mısır Mukavkısı Cüreyç bin Mina'ya gidecekti. Hazreti Şuca bin Vehb el-Esedi Şam emiri Haris bin Ebi Şems el-Gassani'ye gidecekti. Hazreti Sabit bin Amr el-Lühey Yemame emiri Hevze bin Ali et Hanefi'ye gidecekti. Hazreti Amir bin Ümeyye radıyallahu anh Habeşistan'a Resulullah'ın elçisi olarak varıyor ve mektubu elçiye takdim ediyordu. Kral Necaşi mektubu öpüyor, yüzüne sürüyor ve başına koyuyordu. Bu hareketler bir hürmetti, saygıydı. Zira bu onlarda bir gelenekti. Kral Necaşi makamından iniyor, yere diz çöküyor ve mektubu okutturuyordu. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ın Resulü Muhammed'den Habeş Necaşisi Ashama'ya. Kendisinden başka ilah bulunmayan, gerçek hükümdar, hakim, mukaddes, selam, koruyucu, kurtarıcı olan Allah'ın övgüsünü sana iletirim. Tasdik edip şehadet ederim ki Meryem oğlu İsa Allah'ın ruhu ve kelimesidir. Kendisine dokunulmamış Meryem'e nasip etmiştir. Böylece Meryem İsa'ya hamile kalmış, Allah-u Teala da ruh ve nefsinden olmak üzere Adem'i nasıl yarattıysa onu da öylece yaratmıştır. Seni tek ve eşi bulunmayan Allah'a çağırıyorum. Ona itaat konusunda karşılıklı yardıma çağırıyorum. Beni takip et, bana uy ve bana gelen şey iman et. Muhakkak ki ben Allah'ın Resulüyüm. Bu nedenle seni ve etrafında bulunan askerlerini Allah'a imana davet ediyorum. Nasihat ve sözlerim size ulaşınca kabul etmenizi tavsiye ederim. Selam hidayete tabi olanlara. Kral Necaşi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mektubundan ileri boyutta etkilendi. Mektubu bir kutuya koydu ve şahitlik ediyorum ki o kitap ehlinin beklediği peygamberdir deyip Müslüman olduğunu ilan ediyordu. Sonra da ah keşke imkanım olsa da onun yanına gidip onun hizmetinde bulunabilseydim. Fakat çevremdekilere güvenemiyorum. Onların da Müslüman olmalarını bekleyeceğim diyordu. Kral Necaşi hemen bir birlik oluşturuyor ve bu birliğin başına oğlunu komutan olarak tayin ediyor. Sonra da süratle Medine'ye Peygamber Efendimizin emrinde hizmet etmeye gönderiyordu. Ne yazık ki bu birlik denizde yolculuk yaparken denizin dalgalar arasında boğuluyorlardı. Kral Necaşi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elçisi Hazreti Amr bin Ümeyye'ye bazı hediyeler verdi. İçten selamlarını bildirmesini istedi. Peygamber Efendimiz Necaşi'nin yaptıklarından son derece memnundu. Öncelikle İslam'ın Mekke döneminde bazı Müslümanlar Habeşistan'a hicret etmişlerdi ve Kral Necaşi Müslümanlara sahip çıkmış, onlara kol kanat olmuştu. Müslümanlara karşı daima güzel duyuşlar ve düşünüşler içerisinde olmuş, her vesileyle onlara yardım etmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam'a davet mektubuyla da İslam'la şerefleniyordu. Hicretin 9. yılında Necaşi'nin öldü haberi Peygamber Efendimiz'e ulaşıyor. Peygamber Efendimiz bugün salih bir kul öldü buyuruyor ve gıyabında cenaze namazı kılıyordu. O çağın en güçlü devlet

Efendimizin davet mektubu göndermesi fevkalade büyük bir olaydı. İran ve Bizans, Arapları ilkel, kültür ve medeniyetten yoksun bir konumda görüyorlardı. Hazreti Abdullah bin Huzeyfe, İran Kisrası'na İslam davet mektubunu ulaştırmak için yola çıkıyordu. Peygamber Efendimiz, Kisra'ya rahat ulaşabilmesi için önce Bahreyn valisi Münzir bin Safa'ya uğramasını, ondan yardım almasını beyan buyuruyordu. Hazreti Abdullah radıyallahu anh önce Bahreyn valisine ulaşıyordu. Bahreyn valisi kendisine düşeni yapıyor, Hazreti Abdullah'ı İran Kisra'sı Hüsrev'in huzuruna çıkartıyordu. Kisra görevlilerden mektubun alınmasını ve okunmasını istedi. Tercüman ilk cümleyi okudu. Allah'ın Resulü Muhammed'den Farsların büyüğü Kisra'ya. Kisra daha ilk cümlede küplere biniyor, öfkeyle bağırıyordu. Benim kölem olan birisi kalkıp bana mektup yazıyor ha diye bağırıyor, hakaret ediyor, mektubu alıyor, parça parça ediyordu. Önce isminin ikinci sıraya düşürülmesine tahammül edemiyordu. Önce Allah'ın Resulü diye başlıyordu mektup. Bu kabul edilemezdi. Kisra asla ikinci konumda olamazdı. Bir de Kisraları, İran komutanları, hatta İran halkı Arapları yalın ayaklı çulsuzlar diye aşağılarlardı. Yıllar sonra Hazreti Ömer Efendimizin halife döneminde İran toprakları İslam toprakları oluyordu. İslam orduları İran ordularını yeniyordu. O zaman İranlılar ağlıyor, İslam ordularına yenik düşünce şöyle diyorlardı: bizi Bizans yıksaydı, bizi Çin yenseydi, hatta bizi Hintliler yenseydi gam değildi. Ama baldırı çıplak Araplar yendi diye ağlıyorlar, bu durum onların çok zoruna gidiyordu. İran Kisra'sı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mektubunu parçalayarak yırtıyordu. Elçi Hazreti Abdullah Medine'ye dönüyor, durumu Resul-i Ekrem Efendimiz'e anlatıyor. Resul-i Ekrem Efendimiz, o benim mektubumu parçaladı. Onun da saltanatı parça parça olsun. O kendi eliyle saltanatını parçaladı buyuruyordu. Kisra kölem diye nitelediği Araplardan birisinin kendisine mektup göndermesini aynı zamanda idaresine müdahale olarak görüyordu. Yemen, İran'ın gölgesindeydi. Onun sömürgesi konumundaydı. Kisra hemen Yemen valisini devreye sokuyordu. Hicaz bölgesinde ne tür gelişmelerin olduğunu öğrenecek ve Kisra'ya rapor edecekti. Yemen valisi bir grup oluşturuyor, onları Medine'ye gönderiyordu. Onlar önce Resul-i Ekrem'i yakinen tanımaya çalışacaklardı. Sonra Medine toplumunu, Müslüman toplumu tanımaya, anlamaya çalışacaklar ve bir rapor hazırlayacaklardı. Bu amaçla Medine'ye gelmişlerdi. Ama onları durduran bir haber alıyorlardı. İran Kisra'sı Hüsrev Pervezi oğlu tarafından parçalanarak öldürülüyordu. Yemen heyeti tekrar Yemen'e dönüyordu. İnsan için dünyanın görkemli halleri de, dünyanın acı mahrumiyetleri de geçiciydi. Bir varmış bir yokmuş gibiydi. İnsanın bunu derinden kavraması gerekiyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Âl-ı İmran 38-40. Hazreti Zekeriya'nın duası. İşte o anda orada Zekeriya Rabbine şöyle dua etti:
1: Rabbim, bana katından güzel bir nesil bağışla, çünkü sen tüm duaları işitirsin.
0: Zekeriya mihrapta ibadet ederken melekler ona seslendiler: Allah sana Allah'tan gelen bir sözü doğrulayacak, saygın bir yeri olan, nefsine hakim, salihlerden bir peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeliyor. Cevap verdi:
1: Rabbim, ben bunca yaşlanmış, karım da kısır kalmışken benim nasıl bir oğlum olabilir?
0: Melek cevap verdi: İşte böyledir. Allah dilediğini yapar.

uyup bir can incitmeyesin. Hüsnü edebi koyup bir can incitmeyesin. El ile dövseler de, dil ile sövseler de, bin kez incitseler de bir can incitmeyesin. Hepsi kardeşlerindir. Yolda yoldaşlarındır. Halde haldaşlarındır. Bir can incitmeyesin. Beyhude canın sıkıp, insanlığından çıkıp, dil Kâbesini yıkıp, bir can incitmeyesin.

Ömrünün sermayesini verme yele. Geçti fırsat bir dahi girmez ele. Ey gönül, gel hakkı zikret aşk ile. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Bu dem ile devreder devri zaman. Bu dem ile zikreder hep insü can. Bu dem ile diye görsün el aman. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Kainatın mayesidir hep bu dem. İnsü cinin gayesidir hep bu dem. Aşıkın sermayesidir hep bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Evveli ahir oluptur hep bu dem. Batını zahir oluptur hep bu dem. Gaibi hazır oluptur hep bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Gülleri handan edendir hep bu dem. Bülbülü nalan edendir hep bu dem. Aşıkı hayran edendir hep bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Devleti dünya vü mafiha bu dem. İzzeti dünya vü mafiha bu dem. Lezzeti dünya vü mafiha bu dem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Bu dem ile dol Hulusi dem olup, bu demi Adem'de bul Adem olup, nefhayı haktır ana mahrem olup, dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem.

Tarihin sayfaları arasından nice peygamber aşıkları gülümser. Osmanlı Devleti'nin 27. hükümdarı Sultan 1. Abdülhamit de onlardan biridir. Peygamber Efendimiz'e olan aşkı ve hasreti Ravza-i Mutahhara'daki Hücre-i Saadet'in duvarlarına yansımıştı. Kaside-i Hücriye ismini alan bu şiirinde Sultan 1. Abdülhamit halini sevgililer sevgilisine şöyle arz eder: "Efendim, ey Allah'ın Resulü, tutuver elimden. Senden başka kimsem yok, kimseye de sığınamam ben. Sen ki bütün varlıklar alemi için hidayet nurusun. Sen ki cömertliğin sırrısın, ey en hayırlı güvencem. Ey iki parmağından nehirler fışkıran ve imdadına koştuğu orduyu suya kandıran, beni ürküten bir sıkıntıya düştüğüm an derim ki, ey efendilerin efendisi, ey güvencem, ne olur hatalarımdan, kusurlarımdan ötürü Rahman olan Allah katında benim için şefaatçi ol ve bana hayalimden bile geçmeyen ikramlarda bulun."

Gitmeyin, gitmeyin yıllarım. Ne olur umutlarım. Gitmeyin, gitmeyin yanımdan dostlarım. Yalnız bırakmayın.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 15. Cüz.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أيهم

مثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا

لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا.

ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم وحشرنا

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.

حسربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا

Geceye katran çal, acıya hüzzam. Ah edersem tutmasın elim, tutulsun dilim. Ey kemankeş, durma vur.

Selam İmam Hatip'lim. Selam senin ruhuna. Selam İmam Hatip'lim. Selam senin duyguna. Selam tertemiz kalbe, o körpe dimağlara. Selam sizden yükselen güzel sadaya selam. Kaldır artık başını, gün alnın parıldasın. Işık saçsın etrafa, tüm cihan aydınlansın. Çağımın ruhu hasta, nurunla şifa bulsun. Selam sizden eyvallah, güzel vidaya selam. Kalbimize taht kurdun, fethettin gönülleri. Fethin mübarek olsun, Fatih'in yadigarı. Dua dua çıkarken niyazım semalara. Selam sana Mustafa'm, selam.

sen ben desin Nefrat, aradan vahdeti kaldır, milletler için işte kıyamet o zamandır. Mazilere in, mahşeri edvarı bütün gez, kanunu ilahi göreceksin ki değişmez. Tarih o bizim eştiğimiz kanlı harabe, saklar sayısız lahd ile milyonla kitabe. Taşlar ki biner parçadır üstünde zeminin, manayı perişanı birer nakş-ı cebinin. Eczasını birleştirebildinse elinle, gel şimdi o elfazı perakendeyi dinle. Her hufre bir ümmet, şu yatanlar bütün akvam, encama bu ahengi veren aynı serencam. Ey zair-i avare, işittin ya, demek ki birmiş bütün ümmetlerin esbab-ı helaki. Lakin bilemem, doğru mudur eylemek işhat? Mazileri, mazideki milletleri, heyhat! Bir nesleki eyyamı asırlarca vekayi, etmek ne demek vaktini tarih ile zayi? Boştur hele ibret diye amakı tecessüs, ayat-ı ilahi dolu afak ile enfüs. Bunlarda tecelli eden esrara bakanlar, ümmetler için ruhu beka nerededir anlar. Bilmem neye bel bağlayarak hayır umuyorduk. Biz der ki o ayata bütün göz yumuyorduk. Dünyada nasihat mi olur şarka müessir, binlerce musibet yine haip, yine hasir. Ey milleti merhume, güneş battı uyansan. Hala mı hükümetleri, dünyaları sarsan seylabelerin sesleri, afakın enini asara süren uykun için gelmeden inni. Efradı hemen milyar olur bir sürü akvam, temini beka namına eyler durur ikdam. Bambaşka iken her birinin ırkı lisanı, ahlakı, telakkileri, iklimi cihanı, yekpare kesilmiş tutulan gaye içinde, vahdetten eser yok bir avuç halkın içinde. Post üstüne hem kavgaların hepsi nihayet, hala mı boğuşmak, bu ne gaflet, ne rezalet. Hürriyeti aldık dediler, gaybe inandık. Eyvah, bu bazıçede bizler yine yandık. Cemiyete bir fırka dedik, tefrika çıktı. Sap sağlam iken milletin erkanını yıktı. Turan ili namıyla bir efsane edindik. Efsane fakat gaye deyip az mı didindik? Kaç yurda veda etmedik artık bu uğurda. El verdi gidenler, acıyın eldeki yurda.

Nizar evladı, yetişin ey Nizar oğulları. Yemenliler de, yetişin ey Kahtan oğulları dedi mi, hemen tepelerine felaket iner, hemen Allah'ın nusreti üzerlerinden kalkar. Hepsine birden de kılıç musallat olur. Üç beyinsiz kafanın derdine 3 milyon halk, bak nasıl doğranıyor. Kalk baba, kabrinden kalk. Diriler koşmadı imdadına, sen bari yetiş. Arnavutluk yanıyor, hem bu sefer pek müthiş. Tek kıvılcım kabarıp öyle cehennem kustu ki hemen kol kol olup sardı bütün bir yurdu. O ne yangın ki ocak kalmadı söndürmediği. O ne tufan ki yakıp yıktı bütün vadiyi. Aşina çehre arandım, o meğer hiç yokmuş. Yalınız bir kuru çöl var ki ne sorsan hamuş. Aşina çehre de yok, hiçbirinin yadı da yok. Yakılan bunca hayatın hani ecsadı da yok. Yoklasan külleri altından eminim ancak kömür olmuş 2-3 parça kemiktir çıkacak. Baba, en sevgili annen, o senin öz vatanın olacak mıydı feda hırsına 3 kaltabanın? Dedemin sürdüğü, can ektiği toprak gitti. Öyle bir gitti ki hem bir daha gelmez ebedi. Ne olurdun bunu kalkıp da göreydin acaba? Meşhedin beynine haç saplanacak mıydı baba? Ne felaket, dönüversin de mesacit ahıra, hırvatın askeri tepsin çıkıp üstünde hora. Bari bir hatıra kalsaydı şu toprakta diri, yer yarılmış, yere geçmiş şu heda türbeleri. Nerede olsam çıkıyor karşıma bir kanlı ova. Sen misin yoksa hayalin mi vefasız Kosova? Hani binlerce mefahirdi senin her adımın? Hani sinende yarıp geçtiği yol yıldırımın? Hani asker, hani kalbinde yatan şah-ı şehit? Ah o kurban zafer nerede bugün, nerede o iğit? Söyle Meşhed, öpeyim secde edip toprağını. Yok mudur sende muradın 2-3 damla kanı? Ah Meşhed, o ne? Sahandaki meyhane midir? Kandilin görmüyorum nerede, şu peymane midir? Ya hariminde yatan şapkalı sarhoşlar kim? Yoksa yanlış mı? Hayır söyleme, bildim, bildim. Basacak mıydı fakat göğsüne sırpın çarığı? Serilip yerlere binlerce şehidin sarığı, silecek miydi en alçak neferin çizmesini? Dürtecek miydi geçen leş gibi her limesini? Ya şu 3 parçalı bayrak dikilirken tepene, neye indirmedi, kim çıktı bu halkın önüne? Hani milletlere meydan okuyan kavmi Necip, görmedim bir kişi, tek bir kişi meydanda, garip. Hani haysiyetinin gölgesi çiğnense eğer, olmadan 3 kişinin, 5 kişinin huunu heder, kahraman gayzı yatışmaz, kanı coşkun efrat. İşte haysiyeti kavmiye muhakkar, berbat. Hani namahreme ben söyleyemem kızlarımın, karımın ismini, hem öldürürüm sorma sakın diye tahrir-i nüfus istemeyen er kişiler. Hani göstermediler eski celadetten eser. Fuhşu ilaya koşan bir sürü namert öteden, ne selamlık ne harem dinlemeyip çiğnerken, hani ey kavmi esaret zede muhtariyet, korkarım şimdi nasibin mütemadi haybet. Hani ey unsuru bir rabıta istiklalin, ebediyen sanırım söndü bütün amalin. Hani başkımcıların kurduğu yüksek hülya, seni yıllarca avutmuş da o melun rüya. Uyumuştun, ya uyansaydın eder miydi tebaa, mülkü birdenbire afaka çöken kanlı sabah. Karadağ haydudu,
Sırp eşeği, Bulgar yılanı, sonra Yunan iti çepçevre kuşatsın vatanı, tarumar eyleyiversin de bütün ordumuzu, bizi kovsun elimizden alarak yurdumuzu. Kimsesiz ailelerden kimi gitsin bıçağa, kimi bin türlü fecaatle çekilsin kucağa, birinin ırzı heder, digerinin hunu helal. İşte ey unsuru isyan, bu elim izmihlal, seni tahrik eden 3-5 alığın marifeti. Ya neden beklemiyordun bu rezil akıbeti? Hani milliyetin İslam idi, kavmiyet ne? Sarılıp sımsıkı dursaydın ha milliyetine. Arnavutluk ne demek? Var mı şeriatte yeri? Küfür olur başka değil kavmini sürmek ileri. Arap'ın Türk'e, Laz'ın Çerkes'e yahut Kürd'e, Acem'in Çinli'ye rüçhanı mı varmış? Nerede? Müslümanlıkta anasır mı olurmuş? Ne gezer? Fikri kavmiyeti tel'in ediyor peygamber. En büyük düşmanıdır ruhu nebi tefrikanın. Adı batsın onu İslam'a sokan kaltabanın. Şu senin akıbetin bin bu kadar yıl evvel sana söylenmiş iken doğru mudur şimdi cedel? Artık ey milleti merhume, sabah oldu uyan. Sana az geldi ezanlar diye ötsün mü bu çan? Ne Araplık ne de Türklük kalacak, aç gözünü. Dinle peygamberi zişanın ilahi sözünü. Türk Arapsız yaşamaz. Kim ki yaşar der delidir. Arap'ın Türk ise hem sağ gözü hem sağ elidir. Veriniz baş başa, zira sonu hüsran-ı mübin. Ne hilafet kalıyor ortada billahi ne din. Medeniyet size çoktan beridir diş biliyor. Evvela parçalamak, sonra da yutmak diliyor. Arnavutlar size ibret olacakken hala ne bu şuride siyaset, ne bu fasit dava. Görmüyor gittiği yanlış yolu zannım çoğunuz. Size rehberlik eden haydudu artık kovunuz. Bunu benden duyunuz. Ben ki evet Arnavut'um. Başka bir şey diyemem. İşte perişan yurdum.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

sakınmak gerek. 5 şey kalbi öldürür. Zikrin gülün soldurur. Gaflet içine daldırır. Bunlardan sakınmak gerek. Evvelkisi fazla yemek. İkincisi çok uyumak. Üçüncüsü gıybet etmek. İşte bundan hazer gerek. Dördüncüsü çok gülmesi. Beşincisi rızık kaygısı. Yoldan çıkarır çok nası. Emrazını bilmek gerek. Beş şey kalbini taş eder. Böyle dedi büyük peder. Sakınmazsan cevher gider. Muhafaza etmek gerek.

Birisi günah kesreti, İkinci tokluk zulmeti, üçüncü zulüm gayreti, hadisleri bilmek gerek. Dördüncü namaz geçirmek, beşinci sol elle yemek, yapsan bunu gider emek, sünnete riayet gerek. Münafıkta üç alamet, herkes bundan eder nefret, boşa çekilmesin zahmet, kendini veznetmek gerek.

Söylerse ol yalan söyler, vaat eylese hulf eyler, emanete hıyanet eder, bu fiilden uzak gerek. Şu beş eve melek girmez, aklı olan suret komaz, pis içkiye iyi demez, bundan çok sakınmak gerek. Ebeveyne asi olma, misafiri geri kovma, köpekleri eve koyma, meleklere tazim gerek.

Dört alamet akıllıda, feyizden alır ol gıda. Allah için ağlar dide, gözden yaşlar dökmek gerek. Evvel gelmeyene gider, zulmedenleri affeder. Vermeyene verir matlubu didar. Kötülüğe iyilik gerek. Kalemdar, ahlakın fena. Bu fiille gitme sine. Tutar bunu akıldane. Ahlak güzel olmak gerek.

0: 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
6: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli dostlar, kıymetli dinleyenler, yine bir Nur İklimi programında sizlerle beraberiz. Rabbim nasip ederse 21. mektuptan ve onu ilaveten bu konuyla alakalı ilaveli yerlerden inşallah okuyacağız. Rabbim istifademizi ziyade eylesin. Bismihi Subhanehu, 21. mektup. Ve in min şeyni illa yusebbihu bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. İmma yablughanna indekal kibara ahaduhuma ev kilahuma fela tekullahuma uffin ve la tenheruhuma ve la tenherhuma ve kullahuma kavlan kerime vakfid lahuma cenahat zulli minel rahmeti ve kul rabbir hamhuma kema rabbayani sagira rabbukum a'lamu bima fi nufusikum اِنْ تَكُونُوا صَالِح۪ينَ فَاِنَّهُ كَانَ لِلْاَوَّاب۪ينَ غَفُورًا. Ey hanesinde, ey hanesinde, evinde, ihtiyar bir valide, anne veya pederi, babası veya akrabasından veya iman kardeşlerinden bir amel mande, iş görmez durumda olan, bakıma muhtaç veya aciz, alil bir şahıs bulunan gafil. Şu ayeti kerimeye dikkat et. Bak, nasıl ki bir ayette beş tabaka ayrı ayrı surette ihtiyar valideyne şefkati celbediyor. Evet, dünyada en yüksek hakikat peder ve validelerin evlatlarına karşı şefkatleridir. Bu her yerde bariz bir şekilde açık. Dünyada en yüksek hakikat peder ve validelerin, anne ve babaların evlatlarına, çocuklarına karşı şefkatleridir. Onları beslemesi, giydirmesi, okutması, hem dünya hem ahirete taalluk eden bütün ihtiyaçlarını karşılaması o şefkatin gereğidir. Ve en âli hukuk dahi onların o şefkatlerine mukabil hürmet haklarıdır. En âli hukukta onların o şefkatlerine mukabil hürmet haklarıdır. Yani anne babaya hürmet beş tabakada ayrı ayrı surette Cenab-ı Hak emretmiş. Çünkü onlar hayatlarını kemali lezzetle evlatlarının hayatı için feda edip sarf ediyorlar. Öyleyse İnsaniyeti sukut etmemiş, alçalmamış ve canavara inkılap etmemiş bir velet, çocuk, evlat, o muhterem, hürmete muhtaç, sadık, fedakar, dostlara, halisane, ihlasla, Allah'ın rızası için, hürmet ve samimane hizmet ve rızalarını tahsil ve kalplerini hoşnut etmektir. En büyük vazifemiz. Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu en iyi nimetler anne ve babamız. Ve onlar bizim dünyada ve ahirette medar iftiharımız. Ve onlara fedakarane hürmet, samimane hizmet, rızalarını tahsil, onların rızasını almak, kalplerini hoşnut etmek en büyük vazifemiz. Amca ve hala peder hükmündedir. Amca ve hala babanın kardeşleri olduğu için baba hükmündedir. Teyze ve dayı ana hükmündedir. Teyze ile dayı da annenin kardeşleri olduğu için annenin yerine geçer. Anne yarısıdır. İşte o mübarek ihtiyarların vücutlarını istisgal edip ölümlerini arzu etmek ne kadar vicdansızlık ve ne kadar alçaklıktır bil ayıl. Evet, hayatını senin hayatına feda edenin bazen çocuk dünyaya geliyor, anne vefat ediyor. Hayatını senin hayatına feda edenin zevali hayatını arzu etmek, onun hayatının son bulmasını arzu etmek ne kadar çirkin bir zulüm, bir vicdansızlık olduğunu anla. Malumdur günümüzde de anne ve babaya başta olmak üzere yaşlılara, efendim bütün hayat tabakasındaki insanlara arasındaki o beşeri münasebet zafiyet göstermiş. Bu da neyi gösteriyor? Efendim askerideki itaatin bozulması gibi toplumsal hayatta da hayat-ı içtimaide de bütün tehlikeli işlerin başında hürmetsizlik geliyor, itaatsizlik geliyor, saygısızlık geliyor, hürmetsizlik geliyor. Tabi bunların en güzel izalesi nedir? Bedzoman Hazretleri'nin güzel bir sözü var. Bakalım, yani bunu o Tesettür Risalesi'nde çok güzel ifade ediyor. Biz bunu en güzel şekilde ifade etmek için şöyle bir hafızamızda şeyimiz bir canlansın. Evet, bir valide veledini tehlikeden kurtarmak için hiçbir ücret istemeden ruhunu feda etmesi. Bir valide, değil mi, bir anne veledini tehlikeden kurtarmak için hiçbir ücret istemeden ruhunu feda etmesi ve hakiki bir ihlas ile sırf Allah rızası için vazife-i fıtriyesi itibariyle kendini evladına kurban etmesi gösteriyor ki hanımlarda gayet yüksek bir kahramanlık var. Bu kahramanlığın İnkişafı ile hem hayatı dünyeviyesini hem hayatı ebediyesini onunla kurtarabilir. Evet, insanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi onun validesidir. İnsanın en birinci üstadı, öğretmeni ve tesirli muallimi, ona yol gösterici onun validesidir. Annesi. Bu münasebetle ben kendi şahsımda kat'i ve daima hissettiğim bu manayı beyan ediyorum. Ben bu 80 sene ömrümde 80 bin zatlardan ders aldığım halde kasem ediyorum ki, yemin ifadesi var, kasem yemin demek, en esaslı ve sarsılmaz ve her vakit bana dersini tazeler gibi merhum validemden aldığım telkinat ve manevi derslerdir ki, o dersler fıtratımda, adeta maddi vücudumda çekirdekler hükmünde yerleşmiş, sair derslerimin o çekirdekler üzerine bina edildiğini aynen görüyorum. Demek bir yaşımdaki fıtratıma ve ruhuma merhum validemin ders ve telkinatını şimdi bu 80 yaşımdaki gördüğüm büyük hakikatler içinde birer çekirdek esasiye müşahede ediyorum. Demek ki insanın en önemli ders aldığı kişi kimmiş? Annesi. Yani en esaslı sarsılmaz, her vakit bana dersimi tazeler gibi. 80 sene ömrümde 80 bin zatlardan ders aldığım halde kasem ediyorum ki. Demek ki en önemli nokta bu. Ha şu noktada var. Fakat bazı fena cereyanlarla o kuvvetli ve kıymetli seciye inkişaf etmez annede. Güzel o ahlak bazen veyahut suistimal edilir çocuk tarafından. Yüzer numunelerinden bir küçük numunesi şudur. O şefkatli valide, o şefkatli anne çocuğunun hayat-ı dünyeviyede tehlikeye girmemesi, istifade ve fayda görmesi için her fedakarlığı nazara alır, onu öyle terbiye eder. Öyle yapar mı? Yapar. Dünya hayatında çocuğunun her türlü şeyden istifade etmesi için onun her şeyini ne yapar? Nazara alır, öyle terbiye eder. Ne yapar? Oğlum paşa olsun diye bütün malını verir. Verir mi? Verir. Oğlu daha kendinden güzel bir yerde olsun diye. Hafız mektebinden alır, hafızlık, Kur'an noktasında Avrupa'ya gönderir. Fakat o çocuğun hayat-ı ebediyesi tehlikeye girdiğini düşünmüyor. Ve dünya hapsinden kurtarmaya çalışıyor. Dünya hapsinden de kurtarmaya çalışıyor. Cehennem hapsine düşmemesini nazara almıyor. Fıtri şefkatin tam zıddı olarak o masum çocuğunu ahirette şefaatçi olmak lazım gelirken davacı ediyor. O çocuk ahirette sana şefaat edeceği yerde davacı hükmüne geçiyor. Neden? O çocuk niçin benim imanımı takviye etmeden bu helaketime sebebiyet verdin diye şekva edecek. Yani hafız mektebinden alıp Avrupa'ya göndermek. Ha şu yanlış anlaşılmasın. Yani sadece dini noktada değil de fen noktasında da çocuğa ne yapmak lazım? Yol göstermek lazım. Çünkü kalbi ihtişama getiren din ilimleri olduğu gibi aklı da harekete getiren nedir? Fen ilimleridir. İkisini de görmesi lazım çocuğun. Ama bir nokta zaaf kalırsa ne olur? Malum şu an sosyal medyada, haberlerde de görüyoruz çocuklarının yapmış olduğu tehlikeler, Allah muhafaza. Yani bütün zafiyet nerede var? İman noktasında. O çocuk niçin benim imanımı takviye etmeden bu helaketime sebebiyet verdin diye şekva edecek. Dünyada da terbiye-i İslamiye tam almadığı için validesinin harika şefkatinin hakkına karşı layıkıyla mukabele edemez. Belki de çok kusur eder. Yani diyoruz ya çocuklar niye böyle? Yani işi hatayı kendimizde aramıyoruz. Hep karşı tarafa veriyoruz. Ya bir defa kendimizde bir eksikleri, noksanlıkları bir görelim yani. Eğer hakiki şefkat suistimal edilmeyerek bir çare veledini hapsi ebedi olan cehennemden ve idam-ı ebedi olan dalalet içinde ölmekten kurtarmaya o şefkat sırrıyla çalışsa, yani hem dünya hem ahiret için çocuğunun her türlü maddi ve manevi ihtiyacını karşılayacak. Ama o çocuğu yani sadece maddeye boğmak değil, manayla da beslemek gerekiyor. Ağaç yaş iken eğilir diye bir söz var, atasözümüz değil mi? O çocuğu küçük yaşta, 7 yaşına gelince peygamberimizin tavsiyesi var, namazla değil mi? 10 yaşına gelince de oruçla buluşturmak lazım. Alıştırmak gerekiyor. O veledin bütün ettiği hasenatının bir misli, validesinin defter amaline geçeceğinden, validesinin vefatından sonra her vakit hasenatlarıyla ruhuna nurlar yetiştirdiği gibi, ahirette de değil davacı olmak, bütün ruhu canıyla şefaatçi olup, ebedi hayatta ona mübarek bir evlat olur. Rabbim bu manayı anlayıp böyle idrak eden kullar zümresine dahil eylesin. Evet, hayatını senin hayatına feda edenin zeval hayatını arzu etmek ne kadar çirkin bir zulüm, bir vicdansızlık olduğunu anla. Ey derdi maişetle müptela olan insan, geçim derdiyle, bil ki senin hanendeki, evindeki bereket direği ve rahmet vesilesi ve musibet dafiyası, musibetlerin ortadan kalkması, musibetlerin Cenab-ı Hakk'ın indinde efendim o yaşlı olan kişiye göre o hanendeki o istiskal ettiğin ihtiyar ve kör akrabandır. Musibet dafiyası. Musibetleri def edecek. Sakın deme. Maişetim dardır, geçimim dardır. İdare edemiyorum. Çünkü onların yüzünden gelen bereket olmasaydı, elbette senin dıyıkı maişetin, geçim sıkıntın daha ziyade olacaktı. Bu hakikati benden inan, bunun çok kat'i delillerini biliyorum, seni de inandırabilirim. Fakat uzun gitmemek için kısa kesiyorum, şu sözüme kanaat et, kasem ederim. Yemin ifadesi yine burada çıkıyor karşımıza. Şu hakikat gayet kat'idir. Hatta nefis ve şeytanım dahi buna karşı teslim olmuşlar. Nefis ve şeytan da bu hakikate karşı ne yapmış? Teslim olmuş. Nefsimin inadını kıran ve şeytanımı susturan bir hakikat sana kanaat vermeli. Ya gelmesin, başka yerde kalsın. Huzur evine götürelim. Bakım evine bırakalım. Tamam ama sen niçin o zaman dünyaya gelmişsin? Anne babana bakmayacaksan, anne babana hürmet etmeyeceksen. Yani iki tarafta, hem hanımının tarafı hem senin tarafın, hanımın için de geçerli. İki tarafta, rıza-i ilahi için bakmak gerekiyor. Ha, senin yapamayacağın bir durum olur, amenna. Ama yapacağın en güzel şey, onların en teselliye muhtaç olduğu zamanda, en bakıma muhtaç olduğu zamanda sen tutuyorsun onları efendim, başka mekana gönderiyorsun. Bu da Allah'ın gadabını intacıdır kardeşlerim. Yani başımıza gelen bu musibetler, sıkıntılar, hatalar hep umumun ekser hatalarından terettüp ediyor yani. Sadece bir kişiye mahsus kalmıyor. Bir bela, bir musibet geldi mi herkesi, yaş grubu herkesi alıyor yani. Onun için dikkat etmek gerekiyor. Evet, kainat şehadetiyle nihayet derecede Rahman, Rahim ve Latif ve Kerim olan Halık-ı Zülcelali vel İkram çocukları dünyaya gönderdiği vakit arkalarından rızıklarını gayet latif bir surette gönderip ve memeler musluğundan ağızlarını akıttığı gibi çocuk hükmüne gelen ve çocuklardan daha ziyade merhamete layık ve şefkate muhtaç olan ihtiyarların rızıklarını dahi bereket suretinde gönderir. Bereket suretinde gönderir. Yani Allah sana mı bırakacak onların rızıklarını? Sen bir vesilesin. Allah onları sana muhtaç etmez. Onların iyaşelerini tamahkar ve bahil insanlara yükletmez. Onların iyaşelerini yedirip içirme geçinmelerini tamahkar gösteriş noktasında efendim bahil insanlara, cimri insanlara yükletmez. İnnallahu ve'r-Razzaku zul kuvvetil metin. Şüphesiz ki rızık veren güç ve kuvvet sahibi olan Allah'tır diyor Rabbimiz. Ve keyyin min dabbetin la tahmilu rizqaha Allahu yerzuka ve iyyakum. Yine Cenab-ı Hak ayetlerini ifade ettikleri hakikati ne diyor? Kendi rızkını yüklenemeyen nice canlılar vardır. Sizi de onları da rızıklandıran Allah'tır. Bak, kendi rızkını yüklenemeyen nice canlılar var. Onlardan biri işte yanımızda bulunan ihtiyarlar, ihtiyareler. Sizi de onları da rızıklandıran Allah'tır. Bütün zihayatın enva mahlukları lisan-ı hal ile bağırıp o hakikati kerimaneyi söylüyorlar. Hatta değil yalnız ihtiyar akraba, belki insanlara arkadaş verilen ve rızıkları insanların rızıkları içinde gönderilen kedi gibi bazı mahlukların, hayvanların rızıkları dahi bereket suretinde geliyor. Bunu teyit eden ve kendim gördüğüm bir misal, benim yakın dostlarım bilirler ki 2-3 sene evvel her gün yarım ekmek, o köyün ekmeği küçük idi. Muayyen bir tayinim vardı ki çok defa bana kâfi gelmiyordu, yeterli gelmiyordu. Sonra 4 kedi bana misafir geldiler. O aynı tayinim hem bana hem onlara kâfi geldi. Çok kere de fazla kalırdı. İşte şu hal o derece tekrar edip bana kanaat verdi ki, bana kesin bir ifade verdi ki ben kedilerin bereketinden istifade ediyordum. Kat'i bir surette ilan ediyorum, Onlar bana bar değil, hem onlar benden değil, ben onlardan minnet alırdım. Ey insan, madem canavar suretine bir hayvan, insanların hanesine misafir geldiği vakit berekete medar oluyor, öyleyse mahlukatın en mükerremi, ikramı, ikram sahibi olan insan ve insanların en mükemmeli olan ehli iman ve ehli imanın en ziyade hürmet ve merhamete şayan, acize, aciz, çaresiz kalmış alil ihtiyarlar ve alil ihtiyarların içinde, ihtiyarların içinde şefkat, hasta, efendim alil ihtiyar demek hasta demek yani. Acize demek, çaresiz kalmış demek. Alil ihtiyareler ve alil ihtiyarların içinde şefkat ve hizmet ve muhabbete en ziyade layık ve müstahak bulunan akrabalar ve akrabaların içinde dahi en hakiki dost ve en sadık muhip olan peder ve valide, anne ve baba ihtiyarlık halinde bir hanede bulunsa ne derece vesile-i bereket ve vasıta-i rahmet ve levla şuyuhur rukkâhu lasubbe aleykumul belâ'u sabben sırrıyla, yani beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasaydı, beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasaydı, belalar sel gibi üstünüze dökülecekti. Ne derece sebebi defi musibet olduklarını sen kıyas eyle. Musibetin önünde, musibeti sağma noktasında bir settir yani yaşlarımız. İşte ey insan, aklını başına al. Ey insan, aklını başına al. Eğer sen ölmezsen ihtiyar olacaksın. Ölmezsen ihtiyar olacaksın. El ceza min cinsil amel sırrıyla, sen valideynine, annene, babana hürmet etmezsen senin evladın dahi sana hizmet etmeyecektir. Aynısı men dakka dukka. Sen annene babana hürmet etmedin mi? Evladın da sana hürmet etmeyecek. Çünkü burada ciddi manada bir şey var. Cezalar diyor, yapılan cins, işin cinsinden olacak diyor. Eğer ahiretini seversen, işte sana mühim bir define, onlara hizmet et, rızalarını tahsil eyle. Eğer dünyayı seversen, yine onları memnun et ki, onların yüzünden hayatın rahatlığı ve rızkın bereketli geçsin. Yoksa onları istiskal etmek, ölümlerini temenni etmek, onların ihtiyaçlarını gidermemek, onlara küsüp gayrılık göstermek, onların hatalarını hep başa kalkmak, efendim ne olur ölümlerini beklemek ve onların nazik ve seri teessür kalplerini rencide etmek ile, efendim onların çabuk etkilenen bir halleri var, çocuk gibiler çünkü, rencide etmek ile hasret dünya vel ahire, o dünyayı da ahireti de kaybetmiş oluruz. Sırrına mazhar olursun. Eğer rahmet-i rahman istersen, o rahmanın, Cenab-ı Hakk'ın vediyalarına, emanetlerine ve senin hanendeki emanetlerine rahmet et. Ahiret kardeşlerinden Mustafa Çavuş isminde bir zat vardı. Dininde, dünyasında muvaffakiyetli görüyordum. Sırrını bilmezdim. Sonra anladım ki, o muvaffakiyetin sebebi o zat ise ihtiyar peder ve validelerinin haklarını anlamış ve hukuka tam riayet etmiş. Ve onların yüzünden rahat ve rahmet bulmuş. İnşallah ahiretini de tamir etmiş. Bahtiyar olmak isteyen ona benzemeli. Evet, bu vakayı yine teyit eden sözlerde güzel, Muhabbetullah bahsinde güzel bir kısım var. Yine orayı okuyalım. Hem peder ve valideyi şefkat ile teçhiz eden, peder ve valideyi şefkat ile teçhiz eden, donatan ve seni onların merhametli elleriyle terbiye eden, ettiren, hikmet ve rahmet hesabına onlara hürmet ve muhabbet Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine aittir. O muhabbet ve hürmet, şefkat Allah için olduğuna alameti şudur ki onlar ihtiyar oldukları ve sana hiçbir faydaları kalmadığı ve seni zahmet ve meşakkate attıkları zaman daha ziyade muhabbet ve merhamet ve şefkat etmektir. Allah bunu emrediyor. Allah'ın muhabbetini kazanmak istiyorsak onların daha ziyade muhabbet ve merhamet ve şefkat etmek. hiçbir faydeleri kalmadığı zaman, sani zahmet ve meşakkat attıkları zaman biz de muhabbetimizi, merhametimizi, şefkatimizi ona göre daha çok ziyade etmemiz gerekiyor. İmma yabluganne indekel kibara ahaduhuma ev kilahuma fela tekul lehuma uffin. Ayeti 5 mertebe hürmet ve şefkate evladı davet etmesi. Kur'an'ın nazarında valideynin hukukları, anne ve babanın hukukları ne kadar ehemmiyetli ve hukukların ne derece çirkin olduğunu gösterir. Madem peder kimseyi değil yalnız veledinin kendinden daha ziyade iyi olmasını ister, ona mukabil veled dahi, çocuk dahi pedere karşı hak dava edemez. Yani haksız da olsa evlat babasına dava edemiyor. Demek valideyn ve veled ortasında fıtraten sebep münakaşa yok. Zira münakaşa ya gıpta ve hasetten gelir. Pederde oğluna karşı o yok. Veya münakaşa haksızlıktan gelir. Veledin hakkı yoktur ki pederine karşı hak dava etsin. Evladın hakkı yok ki babasına karşı hak dava etsin. Pederini haksız görse de ona isyan edemez. Yine hürmet edecek. Demek pederine isyan eden, onu rencide eden insan bozması bir canavardır. Allah muhafaza. Böyle durumdan kaçınmak lazım. Dördüncü işaret, valideyn ve evlada muhabbeti meşruanın neticesi. Valideyn ve evlada, anne ve babada nasıl Kur'an ile Cenab-ı Erhamü Rahimi'nin onların makamları ayrı ayrı da olsa yine o mesut aileye safi olarak lezzeti sohbeti cennete layık bir hüsnü muaşiret suretinde dar-ı bekada ebedi mülakat ile ihsan eder. Ve 15 yaşına girmeden, yani haddi buluğa vasıl olmadan vefat eden çocuklar vildan-ı muhalledun ile tabir edilen cennet çocukları şeklinde ve cennete layık bir tarzda gayet süslü, sevimli bir surette onları cennette dahi peder ve validelerinin kucaklarına verir, veletperverlik hislerini memnun eder. Ebedi o zevki ve o lezzeti onlara verir. Zira çocuklar sinni teklife girmediklerinden, sorumluluk altına girmediklerinden ebedi sevimli şirin çocuk olacak olarak kalacaklar cennette. Dünyadaki her lezzetli şeyin en âlâsı cennette bulunur. Yalnız çok şirin olan veletperverlik, yani çocuklarını sevip okşamak zevki cennet tenasül yeri olmadığından, çoğalma yeri olmadığından cennette yoktur zannedildi. İşte bu surette o dahi vardır. Hem en zevkli ve en şirin bir tarzda vardır. İşte kablel buluğ evladı vefat edenlere müjde. Daha 15 yaşına gelmeden, buluğ çağına gelmeden vefat edenlerin evlatlarını müjdele diyor Cenab-ı Hak. Onları ben tekrar kendi cennetimde annesiyle babasıyla buluşturacağım diyor. Evet, son olarak yine burada işte madem ihtiyarlık, zaaf ve aciz bu derece rahmet-i ilahinin celbine medardır ve madem Kur'an-ı Hakim imma yabluganna indekel kibara ahaduma ev kilahuma fela tekullahuma uffin ve la tenherhuma ve kullahuma kavlen kerime vakfit lahuma cenahe zulli minel rahmeti ve kul rabbir rabbir hemhuma keme rabbayani sagira. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına erişecek olursa onlara sakın öf bile deme. Ayet diyor. Onları azarlama, onlara güzel söz söyle, onlara merhamet ve tevazu kanadını ger ve de ki ey Rabbim, nasıl onlar beni küçükken besleyip büyüttülerse sen de onlara öylece merhamet buyur diye Cenab-ı Hak böyle ferman etmiş. Ayetiyle 5 defa ne diyor? 5 defa 5 cihetle gayet mucizane bir surette ihtiyar, peder ve valideye karşı hürmete ve şefkate evlatları davet ediyor. Ve madem İslamiyet dini ihtiyarlara hürmet ve merhameti emrediyor, İslamiyet dini ihtiyarlara merhamet ve hürmeti emrediyor değil mi? Ve bu ayetin sonunda bakın bir tane daha güzel bir şey var. Rabbukum alem bima fi nufusikum in tekunu salihine fe innehu kâne lil evvâbine gafûrâ. Eğer siz Rabbinizin merhamet et, eğer siz salih olursanız, muhakkak ki o kötülükten yüz çevirerek kendisine yönelenleri son derece bağışlayıcıdır. Cenab-ı Hak bu noktada ne yapıyor? Onlardan biri, öfdeme dedik ya, onlar küçüklüğümde, onlar beni nasıl yetiştirmişlerse şimdi de sen onlara öyle merhamet et dedik. Dedi Cenab-ı Hak, Rabbinizi sizin içinizdekini çok daha iyi bilir. Değil mi? Cenab-ı Hak bizim kalbimizden geçen her şeyi bizden iyi biliyor. Eğer siz salih olursanız, salih noktada, iyi noktada olursanız muhakkak o kötülükten yüz çevirerek kendisine yönelenleri son derece bağışlayıcıdır. Yani Cenab-ı Hak bazen hatamız kusurumuz oluyor. Ama ne yapacağız? Niyetimizi rıza-i ilahiden esas maksat ayırmayacağız. Ve madem İslamiyet dini ihtiyarlara hürmet ve merhameti emrediyor. Ve madem insaniyet fıtratı ihtiyarlara karşı hürmet ve merhameti iktiza ediyor. Değil mi? İslamiyet dini ihtiyarlara hürmet ve merhameti emretmiş. Arkadaş, ben hürmet edeceğim, merhamet edeceğim. Yolda gidiyorum, baktım ihtiyacı var, karşılayacağım. Otobüsteyim, baktım ayakta, kalkıp yer vereceğim. Kendinden büyükçe, yaş olanlara. Efendim, evimde anneme babama yardım edeceğim. Veya annem babam yanımda değil. En az haftada bir arayıp halini hatırını sormam gerekiyor. Bir ihtiyacı var mı yok mu onu sormam gerekiyor. Ve insaniyet fıtratı ihtiyarlara karşı hürmet ve merhamet iktiza ediyor. Sadece anne babam, hayır, anne babanın yarısı olan efendim dayı değil mi, amca, hala, teyze, bunlar da. Elbette biz ihtiyarlar gençlik iştihasıyla olan muvakkat bir zevki maddi yerine manevi ve daimi ve mühim inayet-i ilahiyeden ve rikkat-i cinsiyeden gelen rahmet ve hürmet ve rahmet ve hürmetten neşet eden ezbak-ı ruhaniyeyi alıyoruz. O halde biz bu ihtiyarlığımızı yüz gençliğe değişmemeliyiz. Evet, ihtiyarlık da önemli ama evlat ve çocukların da efendim şeyini rencide etmemek gerekiyor. Yani ben onların duasına muhtacım, onlar da benim duama muhtaç. Yani her şey muhabbete bakıyor. Her şey rıza-i ilahiye bakıyor. Tek taraflı değil. O halde biz bu ihtiyarlığımızı yüz gençliğimize değişmemeliyiz. Evet, ben kendim sizi temin ediyorum ki eski Said'in 10 senelik gençliğini bana verseler, ben şimdi yeni Said'in 1 senelik ihtiyarlığını vermeyeceğim. İhtiyarlık o kadar önemli. Ben ihtiyarlığımdan razıyım. Siz de razı olmalısınız. Evet. Anne babanın ve efendim evlatların birbirine karşı beşeri münasebetleri hakikaten önemli. Rabbim bu manaları idrak eden kullardan ve tatbik eden ve icra sahasında yaşayan, amel eden kullarından eylesin. Evet, kıymetli dinleyenler, burada programımızı sonlandıralım. Başka bir programda sizlerle buluşmak ümidiyle. Allahümme salli ve sellim ala men kal el cennetu tahta akdamil ümmehati ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtene inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
5: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
7: Özbal Boya günün sözünü sunar.
8: Dört şey bedbahtlık işaretidir. Cahillik, tembellik, kimsesizlik, kimseye iyilik yapmamak. Feridüddin Attar radıyallahu anh.

0: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Her bir kese annesi vatan kadar azizdir. Ve buna göre de annenin ölümü insana çok ağır tesir ediyor. Ve bizde böyle bir atasözü vardır ki çocuk babadan öksüz olmaz, babadan yetim olmaz, anneden yetim olar. Bu annemin ölümü bana çok kötü tesirledi ve bu münasebetle Annem Öldü Mü adlı bir şiir yazmıştım. Onu size okuyorum. Ne hız ellerini üzdün dünyadan, balanı tek koyup nereye gittin? Nasıl yok olurmuş bir anda insan, sanki bu dünyada hiç yok imişten. Güneş gurup etti, o da karardı. Bir anda yok oldun sen hayal gibi. Şimdi düşünürüm, senden ne kaldı? Könlümde hatıran kara hal gibi. Beni boya başa getirdin anne. Bize borçlu bildik her zaman seni. Sen beni dünyaya getirdin anne. Bense yola saldım dünyadan seni. Sen bana beşikte ninni çalmışsın. Bugün ninni çalsam sana ben de mi? Senin şirin şirin ninnilerini sana kaytarayım cenazende mi? Uykun şirin olsun diyerdin bana. Uykun şirin olsun diyeyim mi sana? Gerek ben başına dönem dolanam, beni hayal için hep uyutanam. Seni hayal için hep uyutanam. Söyle ölüm için nasıl uyutayım seni ben bugün? Bu nasıl dünyadır anlayamam ben. Çilvesi cürbecür, rengi cürbecür. Dün öz nefesiyle seni ısıtan bugün buza dönüp taşa dönüptür. Bu nasıl dünyadır? İnsan oğlunun hayali göydedir, kendi yerdedir. Sağken omuzunda hayatın yükü, ölende cesedi çiğinlerdedir. Bu nasıl dünyadır? Bu nece dünya? Ölüm ölümü hakikat, hayatı rüya. Derdimin, gamimin ortağı sendin. Niye yüz çevirdin? Ya niye benden? Derdin bana gelsin. Hani diyerdin? Niye dert ekledin derdime ya sen? Annem, kimse seni daraltmamıştır. Ben seni daraltan kadar. Şimdi kime açsam derdimi bir. Kim benim derdime yanar sen kadar. Evin her küncünde görünür yerin, gözüm ahtarcıdır anne, ay anne. Ninem hanı diyor küçük Azer'in. Ne cevap vereyim ona ay anne? Bilmem bu ölüm nedir hayat var iken. Nefesin ay annem hala evdedir. Kendin yer altında taşa dönmüşsün. Bugün 7 gün oldu. Annem 7 gün bizimle beraber ağlar odalar. Sana, yalnız sana, sana demek için könlümde ne kadar bilsen sözüm var. Kimleri çağırak bugün 7'ye? Halalar, bacılar soruyor bana. Anneme soralım, o bilir diye. Ben yüz tutuyorum senin odana. Annem, ismarlandın anne toprağa. Bu ölüm sineme çekti dağ benim. Sen benim arkamda benzerdin dağa. Sanki de arkamdan uçtu dağ benim. Kızımın adıdır senin öz adın. Bu da göz dağıdır bana bugün de. Son defa sen bana bakıp ağladın. Suretin mezara gitti gözünde. Suretim mezara gitti gözünde. Ömrü başa vurdun 60 yaşında. 60'ın üstünde durup yaşın da. Artık senin için durduğu zaman benim için dolaşır gün olur akşam. Vakt geçer, sen benden uzaklaşırsın. Ben sana gün be gün yakınlaşırım.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halik-i Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Evşenül Kebir.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Ve

Allah'ım, senin isimlerine dayanarak sana yalvarıyorum. Ey en iyi destek ve yardımcı olan, ey açık ve zahir olan, ey güvenilir olan, ey sağlam ve kuvvetli olan, ey güçlü ve sarsılmaz olan, ey gazap ve kahrı şiddetli olan, ey her şeye şahit olup görüp anlayan, gözetleyen, ey doğru kararlar veren, doğruyu bilen, tanıyan, ey her şey tarafından övülen, ey makam ve şerefi çok yüce olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

Ey şerefli arş ve makam sahibi, ey sağlam ve yeterli söz sahibi, ey yerli yerine ulaşan fazl ve ihsan sahibi, ey şiddetli tokat sahibi, ey cenneti vaat eden, cehennemi iade eden, ey uzaklık kendisine arız olmayan yakın, ey övgüye layık veli ve sahip, ey her şeyin üstünde şahit olan, ey kullarına zulmetmeyen, ey insana şah damarından daha yakın olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey ortağı ve veziri bulunmayan, ey benzeri ve dengi olmayan, ey güneş ve nurlu ayı yaratan, ey sıkıntı içindeki fakirleri zengin eden, ey küçük çocukların rızkını veren, ey yaşlı ihtiyarlara rahmet eden, ey kurtarılmak isteyen korkanları kurtaran, ey kullarını gören, gözetleyen, ey kullarının ihtiyaçlarından haberdar olan, ey her şeye, her işe kadir olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey sehavet ve nimetlerin asıl sahibi, ey fazl ve keremin sahibi, ey şiddet ve intikam sahibi, ey levh-i mahfuz ve kudret kalemini yaratan veya insanın ruhunda yazma sanatını ihsan eden, ey atomları, molekülleri ve havayı yararla yaratan, ey Arap ve Acem'e, Arap olmayan milletlere ilimleri ilham eden, ey zarar, hastalık ve elemi kaldıran, ey insan içindeki sır ve gizli gayeleri bilen, ey Kabe ve haremin sahibi olan, ey eşyayı yoktan yaratan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emhansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Allah'ım, senin şu isimlerini kendime şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey her şeyi dengeleyerek adaletini gösteren, ey mevcudatın ibadet ve hizmetlerini kabul eden, ey mecbur olmadan mevcudata ihsan ve ikramda bulunan, ey bütün fiil ve işlerin sahibi ve sebebi olan, ey mevcudatı besleyen, onlara kefil ve sahip çıkan, ey mevcudatı meydana getiren, onlara şekiller veren, ey işlerinde ve zatında hiçbir kusuru olmayan, ey kainatı yaratan, gül gibi açan, ey mevcudattan iyi neticeler isteyen, ey bütün kainatın gayesi kendisi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey gücüyle nimet veren, ey imkanıyla ikram eden, ey lütfuyla muamele eden, ey kudretiyle aziz ve kavi olan, ey hikmetiyle takdir ve planlayan, ey tedbiriyle hükmeden, kanun koyan, ey ilmiyle tedbir alan, ey hilmiyle ceza veren, ey yüceliğiyle beraber aşağıda bulunan, yakınlaşan, ey yakın bulunmasıyla beraber yüce olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: نجنا من النار.
1: Ey istediğini yaratan, ey istediğini yapan, ey istediğine hidayet eden, ey istediğini saptıran, ey dilediğini bağışlayan, ey istediğini azap eden, ey dilediğinin tevbesini kabul eden, ey anne rahimlerindeki yavruları dilediği gibi şekillendiren, ey yaratmada dilediği şeyi arttıran, ey rahmetini dilediğine mahsus kılan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya men

0: Al.
1: Ey eş ve evlat edinmeyen, ey kimseyi hükmüne ortak etmeyen, ey her şeye bir plan ve miktar tayin eden, ey rahim olmaktan ayrılmayan, ey melekleri elçi kılan, ey semada burçlar meydana getiren, ey yeryüzünü kararlı ve barınmaya müsait kılan, ey insanı sudan yaratan, ey her şeyi sayarak hesabını yapan, ey her şeyi ilmiyle kuşatan, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

0: Allah'ım, senin isimlerini vesile kılarak senden diliyor ve sana yakarıyorum. Ey fert ve yalnız olan, ey tek olan, ey bir olan, eşi ortağı olmayan, ey hiçbir şeye muhtaç olmayan, ey yüce ve şerefli olan, ey büyük izzet sahibi olan, ey çok çok büyük olan, ey en gerçek varlık kendisi olan, ey en faydalı zat kendisi olan, ey ebed her şeyiyle zaman üstü olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey kendisini tanıyanların tanıdığı, ey kendisine ibadet edenlerin mabudu, ey kendisine şükredenlerin meşkûru, ey kendisini ananların meskûru, ey kendisine hamd edenlerin mahmudu, ey kendisini isteyenlerin varlığı, ey kendisini birleyenlerce tanıtılmış olan, ey kendisini sevenlerin sevgilisi, ey arzulayanların rağbeti, ey kendisine yönelenlerin hedefi. Yani kainattaki irfan, ibadet, şükür ve zikirler, hamd, istek, muhabbet ve dini fikirler vacibül vücut bir varlığı ispat ediyor. Seni tenzih ve tesbih ediyoruz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Ey saltanatından başka gerçek saltanat olmayan, ey kulların senasını saymakla bitiremediği, ey mahlukatın celalini vasfedemediği, ey gözlerin kemalini idrak ve ihata edemediği, ey zekaların sıfatlarına ulaşmaktan aciz kaldığı, ey fikirlerin kibriyasının hakikatine ulaşamadığı, ey insanların sıfatlarını güzelce tavsif edemediği, ey kulların hükmünü geri çeviremediği, ey her şeyde kendisini tanıtan deliller açıkça görülen, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya!

0: Ey kendisine olan aşk ve muhabbetten dolayı ağlayanların sevgilisi, ey tevekkül edenlerin dayanağı, ey hak yoldan sapanları hidayete erdiren, ey müminlerin dost ve sahibi, ey kendisini zikredenlerin can yoldaşı, ey bütün güçlülerden daha güçlü, ey bütün bakanlardan daha iyi gören, ey bütün ilim sahiplerinden daha alim, ey kederli biçarelerin kaçıp sığındığı, ey bütün yardım edenlerden daha çok yardım eden, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Yani kainattaki ve insanlık dünyasındaki aşk, tevekkül, hidayet, iman, zikir, güç, ibretli durumlar, ilmi gerçekler, korku ve dini duygular, gaybi ve maddi yardımlar, gayb aleminden Allah dediğimiz bir hakikati gösterirler ve bu gerçekler onun tecellisinin parıldamalarıdır.
1: Ve es'eluke bi esmaike ya mukrim, ya muazzim, ya munaim, ya mu'ti, ya muni, ya muhyi, ya mubdi'u, ya murdi, ya munci, ya muhsin. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار.
0: Allah'ım, senin isimlerine dayanarak onları kendime vesile ederek sana yalvarıyorum. Ey ikramıyla canlı cansız mevcudatı rızıklandıran, ey onları besleyerek büyüten, ey nimetleriyle onları bezeyen, ey onların hayati ihtiyaçlarını temin eden, ey kendi varlığıyla onları başka şeylerden müstani kılan, ey onlara hayat veren, hayatlarını devam ettiren, ey yeni yeni mevcudat ve durumları yaratan, ey mevcudatı güzel bir duruma getirip onları kendisinden razı eden, ey onları helaket ve kötülüklerden kurtaran, ey onları maddi manevi süsleyen, onlar için iyiliklerde bulunan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya kafiye kulli şey, ya kaimen ala kulli şey, ya men la yushbihuhu şey, ya men la yazidu fi mulkihi şey, ya men la yanqusu min hazainihi şey, ya men la yakhfa aleyhi şey, ya men leyse kemithlihi şey, ya men biyedihi makalidu kulli şey, ya men vesi'at rahmetuhu kulli şey, ya men yebgâ ve yefnâ kullu şey, subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman, neccina minen nâr.
0: Ey her şeye karşı, her şey için kâfi olan, ey her şeyi kabzayı idaresinde tutan, ey hiçbir şey ona benzemeyen, ey mülkünde hiçbir şey artmayan, fuzuli bir şey bulunmayan, ey hazinelerinden hiçbir şey eksilmeyen, ey hiçbir şey ona gizli kalmayan, ey eşi ve benzeri olmayan, ey her şeyin kilidi onun elinde olan, ey rahmeti her şeyi kuşatan, ey her şey fani olduğunda kendisi baki kalan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: Ey kendisinden başkası gaybı bilmeyen, ey kendisinden başkası kötülükleri gideremeyen, ey kendisinden başkası emir ve idare etmeyi sağlamayan, ey kendisinden başkası günahları mağfiret etmeyen, ey kendisinden başkası kalpleri çevirmeyen, ey kendisinden başkası mahlukatı yaratmayan, ey ondan başkası nimetleri tamamlamayan, ey ondan başkası yağmuru yağdırmayan, ey ondan başkası ölüleri diriltmeyen, ey ondan başkası gerçekten zengin etmeyen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecirna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ve'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudüsike ma'al ebrar. Bi'afvike ya mucir, bi'fadlike ya gaffar. وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله. بسم الله، حسبي الله، لا إله إلا الله، شهد الله، قل هو الله، ما شاء الله، ربي الله، تبارك الله، تعالى الله، توكلت على الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور، أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك، وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة، وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا، وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه، وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، وتصلح لنا شأننا، وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام، وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام، وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته، وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات، وتحفظنا من كل شر وسوء، وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، آمين.
0: يا الله يا ربيمز، sen bizi ateşten, cehennemden halas eyle. Kurtar, necat ver, bize afiyet ver, bizi affet, iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden, ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul uqdeten min lisani yafkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli kardeşlerim, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi nasip eylesin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba eden, ona sımsıkı sarılan kullarından eylesin bizleri. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttebi'ul ulema'e fe innehum surucud dünya ve mesabihul ahire. Alimlere tabi olunuz. Muhakkak ki onlar, yani alimler, surucu dünya ve mesabihul ahire. Ahiretin ışıklarıdır, kandilleridir ve aynı şekilde dünyanın da ışığı ve çerağıdırlar. Dünyanın da ışığıdır, ahiretin de ışığıdır diye bu şekilde buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bizlere şunu söylüyor. Alimlere tabi olun. Neyle? İşleriniz noktasında. Bilmediğiniz şeyleri onlara sorun. Ama hangi alimler? Bu da önemli. Rabbani alimler. Kur'an'ı iyi bilen, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını iyi bilen, onu kendi hayatlarında tatbik eden ve asla taviz vermeyen, ne pahasına olursa olsun taviz vermeyen, sadece Allah'tan korkan, kullardan korkmayan ve sadece Allah'ın hatırını yüksek tutan alimler. İşte bu alimlere ittiba edin ki bu alimler hem dünyanın hem de ahiretin ışığıdır, kandilidir, nurudur, lambasıdır, aydınlığıdır. Onlara iktida edin, onlara uyun ve onlarla beraber yürüyün. Hangi yolda? Hidayet yolunda. Allah-u Teala'nın vermiş olduğu o hidayet yolunda beraber yürüyün. Çünkü onlar size İslami bilgileri, dini bilgileri, sizi kurtaracak olan bilgileri size aktarırlar. İmam Gazali diyor, oğlum, alimlere, sana ilim öğretenlere saygı göster, onları sev. Anne baban senin karnını doyurur dünyalık için, ama alimler diyor senin ahiretin için seni doyurur. Ha, dünyada biraz aç kalsan sorun yok, ama diyor ahirette aç kalırsan o kötü olur. Bu nedenle diyor alimler senin ahiretin için azık hazırlamana sebebiyet veren insanlardır. Onlara tabi ol ve onları sev diye bu şekilde buyuruyor. Çünkü onlar fe innehum surucud dünya, dünyanın çerağıdır, kandilidir, aydınlatıcıdır. Böyle nasıl sirac dediğimiz lambalar insanları karanlıklardan koruyorsa, aydınlatıyorsa, ne yapıyor? Alimler de aynı şekilde insanları böyle aydınlatıyor. Bilgileriyle, düşünceleriyle insanları karanlıktan aydınlığa doğru, Allah'ın nuruna çağırıyor. Ve ahirette de bize ışık lazım, nur lazım, değil mi? O nuru da almamız gerekiyor. Ahiretteki nur nasıl değerli kardeşlerim? Ha, sırattan geçiyoruz değil mi? Orada bize nur lazım. Eğer zulümata düşersek, zulümlerin içerisine düşersek, Allah korusun, hiçbir şey bizi kurtaramaz. Allah-u Teala bizleri muhafaza buyursun. Bizi gerçek alimlerle beraber eylesin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alimler noktasında bize çok büyük bilgiler veriyor. Çok büyük uyarılar veriyor. Ve bir hadis-i şerifinde Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Allah-u Teala kıyamet günü alimleri toplayıp da buyuracak ki ben size sırf hayır istediğim cihetle hikmetimi kalplerinize koydum. Haydi cennete girin, çünkü sizden ortaya çıkacak kusurlara da sizi affettim. Böyle alimlerin değeri var. Ve hatta biliyorsunuz bir hadis-i şerifte alimin abid karşısındaki üstünlüğü ayın dolunay gecesi diğer yıldızlar karşısındaki üstünlüğü gibidir. Yani alim olan bir insan abid olandan daha üstündür diye Peygamberimiz bu şekilde bizlere buyuruyor. Ve bir hadis-i şerifinde de Allah-u Teala'nın böyle melekleri, gökler ve yerde bulunanlar, hatta yuvasındaki karınca ve hatta balıklar insanlara hayır öğreten kimseye salavat getirirler. Onun için dua ederler diye bu şekilde buyuruyor. Ve yine alimlerle ilgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Her kim İslam'ı ihya etmek için, yaşatmak için ilim talep ederken kendisine ölüm gelirse onunla peygamberler arasında tek bir derece vardır. İşte bu nedenle hem dünyada kandiller, aydınlıktır, lambalar, insanları aydınlatıyorlar, insanları karanlıktan koruyorlar. Hem de ahirette insanları karanlıktan koruyorlar, insanları aydınlatıyorlar. Bu kadar değerler var alimlerin. İşte Allah'ın yanında yüksek derecelere ulaşan bu alimler kendilerini ilme verip ilmiyle amel eden alimler olmasıdır. Hani önemli olan başta da söylediğimiz gibi ilmiyle amil olacak. Bu nedenle onun için alimler ilimleriyle amel etmeli. Müminler de Müslümanlar da alimlere hürmet ve ikramda bulunmalıdırlar. Alimler ilmin şerefini, konusunun şerefi, gayesinin şerefi ve meselelerinin kuvvetiyle uygun olmak üzere üç açıdan çeşitli derecelere ayırmışlardır. Ve şunu da unutmayalım ki ilimle desteklenmeyen üstünlük sonuçta bir perişanlığa dönüşür. Yani ilmi öğrenecek ve bununla birlikte onunla amel edecek, ikisi bir araya gelecek. İşte o zaman bu alim faydalı alim oluyor. İşte İmam-ı Azam Ebu Hanife gibi, İmam Malik gibi, İmam Ahmed İbni Hanbel gibi, İmam Şafii gibi ve onların yolunda gelen yüzlerce binlerce alimlerin olduğu gibi Allah-u Teala bizleri onların yolunda eylesin, onların eserlerini okuyup feyiz almayı, ilim ehli olmayı bizlere nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, diğer hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bu yüzükle ilgili bir mesele. İttakhizhu min variqin ve la tutimmehu miskalen ya'nel hateme. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki böyle kendine yüzük edin ama bu yüzük de böyle bir miskale yani aşağı yukarı 5 grama yakın olacak, onu da geçmesin diye buyuruyor. Değerli kardeşlerim, bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir adam geliyor. Adamın elinde de parmağında da demirden bir yüzük var. Demirden yapılmış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben sende diyor ehli ateşin işaretlerini görüyorum. Sende onların kokusunu görüyorum. Onların işaretleri var sende. Yani yüzüğü işaret ederek, demirden yüzüğü işaret ederek bu şekilde ona söylüyor. Ve adam çıkarıyor, atıyor bunu. Daha sonra yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geliyor bu şahıs ve tunçtan veya bakırda gibi bir cinsten bir yüzük takılmış. O var. Resulullah da bu sefer diyor ki ben sende putların kokusunu alıyorum. Hani putları tunçtan yapıyorlar ya böyle. O yüzden o da tunçtan veya bakır cinsi bir şeyden veya pirinçten böyle yapmış, takmış parmağına. Peygamberimiz de ne diyor? Ben sende putların kokusunu alıyorum. Put yapılan nesleden yapılmış bir şeyi taktığından dolayı. Ve daha sonra adam gidiyor. Madem ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu yüzüğü beğenmedi. Böyle bir durum var. Çünkü sahabe hassas bu noktalarda. Bir yanlış oldu mu hemen düzeltiyor. Hata yapabilir insan ama mühim olan o hatadan hemen dönebilme, pişman olma ve emri ilahiye, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerine teslim olma. Önemli olan o. Sahabenin işte özelliği bu. O da madem öyle diyor hemen çıkarıyor ve altından bir yüzük takıyor. Geliyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu bu halde görünce diyor ben sende ehli cennetin işaretini görüyorum. Niye? Çünkü bazı ziynetler vardır işte altın gibi, ipek gibi. Erkeklere bu dünyada haramdır. Erkekler onları takmaması gerekiyor. Allah-u Teala cennette cennet ehline onları giydirecek. Bu dünyada bir imtihan olarak onlara taktırmıyor. Tabii çeşitli hikmetleri, sebepleri var bunların niçin yasaklandığına dair. Ama biz hikmet üzerinde durmaktansa ne yaparız? Emir neyse ona uyarız, ona teslimiyet gösteririz. İşte Peygamberimiz ne diyor? Ben sende ehli cennetin işaretini görüyorum. Yani dünyadayken eğer bunu takarsan ahirette nasibin olmaz. Ha, dünyada takma çünkü emir böyle. Ahirette cennette bu cennet ehli takacak bunu deyince adam onu da çıkartıyor. Ve Peygamberimiz o zaman ona diyor ki sen gümüşten bir yüzük edin. Böyle bir parça yüzük edin. Şimdi buradan şunu anlıyoruz. Demek ki erkekler de yüzük takabilir. Ama bu yüzüğün de oranı var, belirtisi var. Çok böyle ağır olmayacak. takarsan bir miskal veya bazı alimler bunu biraz daha artılmış ağırlığında yüzük takabilirsin diye bu hadisten de bu şekilde bir hüküm çıkarılmış. Yani erkek ne takabilir? Gümüş takabilir. Altındı, demirdi, bronz veya pirinçti. Bunlardan da yüzük takamaz ve sadece gümüşten yüzük takabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde bize bir yol gösteriyor. Biliyorsunuz yüzük takma noktasında bazı alimler diyor ki devlet başkanları, sultanlar yüzük takabilir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüğü vardı ve yüzüğünde de biliyorsunuz en başta Allah-u Teala'nın ismi vardı. Sonra Resul yazıyordu. Sonra da Muhammed aleyhisselamın ismi yazıyordu. Böyle alt alta şekilde yazılmıştı. Peygamberimiz bunu mühür olarak kullanıyordu. Çünkü mektuplar yazılıyor. Çevreye, işte valilere veya diğer ülkelerin devlet başkanlarında onun altına mühür basıyordu. Daha sonra 4 halife döneminde Hazreti Ebubekir olsun, Hazreti Osman zamanında, Hazreti Ömer zamanında, Hazreti Ali zamanında da Hazreti Osman'a kadar peygamberimizin bu yüzüğü kullanıldı. Kuyuya düştü, kayboldu Hazreti Osman zamanında. O daha sonra kendisi yüzük edindi. Ve bu nedenle bir kısmı diyor ki sadece sultanlar yüzük takabilir. Ama genel bu hadisten anladığımız nedir? Bütün müminler yüzük takabilir. Fakat bu yüzük altından olmayacak, bu yüzük demirden olmayacak, bu yüzük böyle tunçtan olmayacak. Neden olacak? Gümüşten olacak ve çok da ağır olmayacak. Bir miskal ve bir kısım alimler farklı yorumlarda da bulunmuşlar. Bir miskali de İmam Malik gibi mesela bir miskalin de üzerinde olabilir. Bize düşen nedir? Devamlı şekilde Kur'an'a, sünnete bakacağız. Kur'an ve sünnetin bize yol göstericiliği doğrultusunda hareket edeceğiz. Yüzüğü de burada da bir hatırlatma yapalım değerli kardeşlerim. Böyle serçe parmağına, sağ elin serçe parmağına, sağ elin yüzük parmağı derler ona takılabilir. Yine aynı şekilde sol elin serçe parmağına veya sol elin yüzük parmağına, o serçe parmağın yanındaki parmağa yüzük takılabilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte sadece baş parmak yanındaki işaret parmağını gösteriyor. Bir de orta parmak. Bu ikisine yüzük takmayı nehyetmiş, yasaklamış. Yani demek ki baş parmağın yanındaki işaret parmağını, şehadet parmağı da deriz, işaret parmağı da deriz veya orta parmağa yüzük takılmaz. Ama onun dışında ister sağ el olabilir, ister sol el olabilir. Bunların serçe parmağına veya serçe parmağın yanındaki işaret parmağına, aynı şekilde sol eldeki işaret parmağına da takılmaz. Aynı şekilde orta parmağa da takılmaz. Fakat sol elin serçe parmağına ve serçe parmağın yanındaki yüzük parmağına yüzükler takılabilir. Bunda da herhangi bir sakınca ve beis de yoktur. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etekavvefu ala ümmeti sneteyni. Ben ümmetimden şu iki şeyden çok korkuyorum. Yettebi'une el-eryafe ve şehevati ve yetrekune salate. İnsanların böyle şüphelerine, şehvetlerine tabi olmaları ve sulak yerlere, yani bol bereketli yerlere göç etmeleri, gitmeleri ve namazı terk etmeleri. Ben bunlardan çok korkuyorum. Ve sonra bir korktum da var ki vel Kur'anu yetaallemuhul münafikune yücadilune bihi ehlel ilmi. Münafık olan kimselerin, Allah'ın kitabına tam inanmamış, Allah'a inanmamış veya dünya gayesi güden münafık yapılı insanların bu amelde olabilir, itikatta olabilir. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeleri. Ama ne için öğreniyorlar? Ehli ilimle, Müslümanlarla tartışmak için. Onunla amel etmek için, ona teslim olmak için, onu hayatlarına tatbik etmek için değil. Gaye ve dertleri Müslümanlarla gelecekler, tartışacaklar. Müslümanlara ifsad etmeye çalışacaklar, bozmaya çalışacaklar. Onda çeşitli yorumlar yapmaya çalışacaklar. O şekilde Kur'an öğrenecekler. Onların diyor bu şekilde Kur'an öğrenmelerinden korkuyorum. Bu ne demek? Bize uyarı yapıyor Peygamberimiz. Demek ki şehvete tabi olma çok büyük bir kötülük ve insanı helaka götürür. Gözünü karartır. Çünkü şehvet galip geldiği zaman insanın basireti yok olur. Firaseti yok olur ve insan günaha dalar, günaha düşer. Bu nedenle Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ya, zinaya yaklaşmayın. Yani zina işlemeyin demiyor, zinaya yaklaşmayın. Çünkü o ortam oluşursa tak diye insan hemen zinaya düşer. Bu nedenle alimler der ki zinanın ayak sesi yoktur ki duyasın. Yani hemen Allah korusun ortam oldu mu hemen zina oluşabilir. Bu nedenle Allahu Teala bize zina yaklaşmayın, şehvete tabi olmayın. Her türlü mal yönünden, mülk yönünden, kadın yönünden, her yönden kişinin şehvetine tabi olması onu günaha sevk etme noktasına getirir. Allah muhafaza buyursun. Ve bunun akabinde de günah işleyen bir beden Allah'a karşı itaatte zayıflar. Bünye zayıflar. Zayıfladıkça da namaza kalkmak istemez, ibadetleri yapmak istemez, yediği içtiği helal olmamaya başlar. Bu ne yapar? Bedeni üzerinde etki eder ve bu kişi ibadetlere karşı böyle hassasiyet göstermez ve yavaş yavaş namazı terk eder. İlk terki nasıldır? Namazı tadili erkana göre kılmaz. Namazı böyle iş olsun diye kılmaya başlar. Yani onun huşusunu yerine getirmez. Tam bir manayla kalp, beden bir arada bir şekilde namaz kılmaz ve bunda ne olur? Niyet bozulur. Böyle terkler başlar. Sonra da artık namazı terk eder. Tamamen terk eder. Allah korusun. Allah muhafaza buyursun. Ve sulak yerlere gitme. Hani insanlarda güzel bir şey. Ama bu insanı azdırmamalı. Hani Allah-u Teala nimet vermiş. Adam ne yapıyor? Yaylalarda ev alıyor. Yazın yaylaya çıkıyor. Kışın kendi memleketine dönüyor. Kendi oturduğu yerde bulunuyor. Rahat bir hayatı var. Lüks lüks evler yapıyor. Ha, ölçü nedir? İnsan rahat edebilir. Rahat etmesi de lazım. Ama bu durumda insan haddi aşmayacak. İsrafa yönelmeyecek. Adam bir ay ve iki ay oturuyor senede. Fazla üç ay oturuyor diyelim. Veya bazen iki hafta gidiyor. Öyle evler yaptırmış ki masrafların haddi hesabı yok. Kardeşim günahtır bu. İsraftır bu. Bu konuda da kendimize çeki düzen verelim değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah bir dahaki Hadis Bahçesi programında buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah'a emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şey bedbahtlık işaretidir. Cahillik, tembellik, kimsesizlik, kimseye iyilik yapmamak. Feridüddin Attar radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Büyük Muharrem hürmetine Şah Hüseyin-i Kerbela'dan bir merseye okuyacağız. Hüseyin Zebirci tarafından

Teşneler bu gece kan ile galtan oldu bu gece.

Damladı ruhu Zehra ki ciğer paresi mevdur perişan oldu.

Bir zaman duş-i Muhammed'de gezerdi o vücut, ruh-i gülbuğini koklardı Cenab-ı Mahmud.

Yusnut'u preşkeri adaya o şah-ı mazlum dedi ey dinini dünyaya veren kavmu zalim daha dün terk etti cihan ah daha dün terk-i cihan.

Ettiniz validi zişanımı evvelce şehit, bana mı şimdi

Şimdi ancak nöbeti isyan oldu. Gerçi bir nefsim için arzda tehenya

0: Ah kim teşne ciğer yavrularımdan geçmem. Bakınız güllerimin lebleri atşan oldu. Aman ya evladı hayder.
1: Bu zengin

Hubb-ı Rahman gibidir Ali Muhammed, hevesi sabit ol, emri muhabbette bırak pi şüphesi. Hanedan-ı Nebevi uğruna can ver şemsi. Ki bize irs-i nebi gayret-i Kur'an oldu.

0: gönlünüze. Davet Radyo. Şimdi reklamlar.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Her bayram aynı soruyu hatırlarız. Bir kurban kesilir ve bir şey tamamlanır sanırız. Ama kurban sadece kesilen midir? Yoksa kurban insanın en sevdiğinden verdiği bir parçası mıdır? Hazreti İbrahim'in önünde bir İsmail vardı. Peki ya senin? En çok neye bağlıysan, en çok neyi tutuyorsan, belki de senin kurbanın odur. Çünkü kurban sadece bir hayvan değil, bir vazgeçiştir, bir teslimiyettir. O halde bu bayram senin kurbanın ne? Vuslat Derneği, bir vazgeçişle, bir teslimiyetle kurbanını Allah'a ulaştırana selam olsun. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres Selahattin Eyyubi Mahallesi 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Hane-i saadette kapı açılır. Aleme mis gibi kokun saçılır. Karşında her nesne bin kat küçülür. Merdivenlerden nazlı inişin var ya. Tutulmuş nefesler, tüm gözler sende. Nisa'da can gitti sanki bedende. Cübbene uzanırken istemesen de ellerin arasından sekişin var ya. Kulaklar sesini duyduğu zaman, zaman tünelinde duruyor zaman. Karşında erimiş göz göze o an, nasılsınız diye soruşun var ya. Huzurunda bin örtüye dolansam, bükülse boynum, ateşte yansam, perişan halimden biraz utansam, yine de merhametle gülüşün var ya. Adımın uzanır nurlu bir ize, düşürür göreni bir garip köze. Adapta duranlar çökmüşler dize, camiye yürüyüp gidişin var ya. Bil ki gülündedir cennet kokusu, bil ki elindedir dünya tapusu, bil ki açılmıştır cennet kapısı, camiden içeri girişin var ya. Dökülür orada bütün günahlar, feryatlar, figanlar, gönülden ahlar. Kızıldeniz misali yarıldı saflar, yaratılmışa selam verişin var ya. Mihraba yürüyen güzel bir gönül, huzura süzülen beden sanki tül. Kokuyu terk etti milyonlarca gül, misvağı dişine sürüşün var ya. Gurbet elde bir diyarda gibi, idrak dışı bir nazarda gibi, huzurla duruşun huzurda gibi, tekbirle namaza duruşun var ya. Mihrapta imamsın, mihrapta mısın? Yoksa bir bilinmez mihrakta mısın? Huzuru ilahide yanmakta mısın? Sırrınla namazı kılışın var ya. Son tahiyyat, artık senden eser var. Bedende ruhuna bir latif yer var. Gönlünden gönüle bin bir sefer var. Selamla bizlere gelişin var ya. Tesbihata oturdun, açıldı güller. Tutuştu karşında bütün gönüller. Duaya kalkarken mübarek eller, ölüyü diriltir bakışın var ya. Mihraba yaslanıp oturuş biraz, karşında seyitler pür ede pür naz. Bakıp da seyretmek ne büyük bir haz, mübarek sakalını tutuşun var ya. Kabul vakti, yoldan gelen yolcu var. Sefer vakti, yolu olan yolcu var. Bir yerlerde hasret kalan yolcu var. Uzatıp ellerini verişin var ya. Uzatılan bu tuttuğum el midir? Nasıl kokar? Cennetten bir gül müdür?
Yapanların kurtulduğu dal mıdır? Elimi elinde tutuşun var ya. Ziyarettir, bir anda bitiverir işte. Şimdi sıra çok önemli bir işte. Sıra sıra derdimizi değişte. Sessizi kulağına çekişin var ya. Virdi olan torpilli, çok dinlersin. Derdi olan dua eder, yollarsın. Bakışınla ufukları kollarsın. Alemi sevgiyle sarışın var ya. Günahımızla geldik efendim bizler. Arandık, hep seni gösterdi izler. Huzurda yerini alınca dizler, tövbe bohçasına derişin var ya. Derman buldu kalpler, sarıldı yara. Orada yer değişti, ak ile kara. Gidercesine yepyeni ufuklara, heybetle yerinden kalkışın var ya. Efendim, sultanım var ya.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şey bedbahtlık işaretidir. Cahillik, tembellik, kimsesizlik, kimseye iyilik yapmamak. Feridüddin Attar radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

Sevdim seni hep, canlara canan diye sevdim. Bir ben değil, alem sana kurban diye sevdim. Ecram-ı felek, levh-u kalem mestinigahın, didarına aşık ulu yezdan diye sevdim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim. Aşkınla buhurdan gibi tütmede bu kalbim. Sensiz bana cennet bile hicran diye sevdim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı. Asilere lütfun yüce ferman diye sevdim. Doğ kalbime bir lahzacık ey nuru dilara. Sevdanı gönül derdine derman diye sevdim. Bülbül de senin bağrı yanık aşıkı zarın. Feryadı bütün ateşi suzan diye sevdim. Huriler ezelden beri şeydayı cemalin. Yanmıştı sana Yusuf'u Kenan diye sevdim. Evladı İyal'den geçerek Ravzan'a geldim. Evsafını methetmede Kur'an diye sevdim. Kıtmirinim ey Şah-ı Rusul, kovma kapından. Alemlere rahmet dedi Rahman diye sevdim. Şeyda kuluna eyle nazar merhametinle. Bir lahza nazar en büyük ihsan diye sevdim.

Ey bu dünya kapısından içeri adımını atmış yolcu. Nereye? Nereye gidiyorsun? Sağına ve soluna bakınmadan, etrafında yaşanan hadiseleri tanımadan, görmeden nereye gidiyorsun? Nereye gittiğini zannediyorsun? Nedir bu telaşın ey yolcu? Dur, biraz dertleşelim. Çünkü ben de senin gibi ölümün araladığı perdeden içeri süzülmeye aday birisiyim. Yani seninle yoldaşız. Hele dur biraz dertleşelim. Dertleşelim de hissettiğimiz yalnızlığın ya da hissedemediğimiz bizi bekleyen akıbetimizin ne olduğunu, bizi neyin beklediğini anlamaya çalışarak hayatımızı gözden geçirelim.

Ey yolcu! Allah seni kendisine itaat eden kullarından kılsın ve kendisinin tayin ettiği yoldan yürümeyi nasip etsin. Nasip etsin, çünkü onun çizdiği yolun dışındaki yollar nereye çıkar, nereye çıkmaz bilinmez. Bu bilinmezlikler içinde nasihatlerin en durusuna, en berrak olanına, en mükemmeline, seçilmişlerin en şereflisine, yani kainatın efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uymayı ve o

onu dinlemeyi nasip etsin. Ey yolcu! Bu yaşına kadar ondan bir şeyler öğrendin, onu dinlediysen ne mutlu sana. Yok eğer bugüne kadar bu pınardan su içmedin, onun gül kokusunu içine çekmedin, kainatı aydınlatan aydınlığına gözlerini kapadıysan, bunca yıl ne yaşadın, ne gördün, ne kazandın? Düşün, düşün be yolcu.

Ey yolcu, hatırlar mısın? Kainatın biriciği bir gün şöyle buyurmuşlardı. Allah'ın kulundan yüz çevirme sebeplerinden biri de kulun kendisini faydasız ve yararı olmayan işlerle meşgul etmesidir. Eyvah! Eyvah ey yolcu! Geçen ömrümüze eyvah! Zayi ettiğimiz ömrümüze eyvah! Eyvah! Zaman atı aldı başını gidiyor sonsuza doğru ey yolcu. Unutma, sen de bu atın üzerindesin. Ve hala etrafını seyrederken boş şeylere dalıp gidiyorsun be ey yolcu. Unutma, sen zaman atına binip ölüm durağında inecek ve hesaba çekileceksin. Ey yolcu! Nasihat vermek kolay, nasihati kabul ederek yaşamaksa zordur. Zordur. Çünkü dünya işlerine dalıp aralarında kaybolan, dünya işlerine bakmaktan etrafa bakmayı unutan için nasihatler acı ve ağırdır. Olsun bey yolcu. Varsın yaramızı kanatsın nasihatler. Varsın acılarımızı derinleştirsin. Derinleştirsin de ta ummanların ötesinden işitilsin sızılarımız. İşitilsin bey yolcu. Doymayan nefsin, kamçılanan şehvetin, esir alınan benliğin çığlıkları. İşitilsin, işitilsin. Olsun bey yolcu. Bugüne kadar kimlerin sesine kulak vermedik, kimlerin sözünü baş tacı etmedik ki? Farkında mısın? Ömrün de mi kaçıyor bey yolcu? Heybemizde ne var? Neyi taşıyoruz bey yolcu? Varsın, varsın yüce Resulün nasihatleri sızılarla, acılarla, hakikatlerle gelsin. Gelsin de yıllardır taşıdığımız, yıllardır boş yere besleyip büyüttüğümüz boş umutları yeşertsin. Onlara hayat, gönlümüze huzur versin. Ey yolcu, bir baksana, ne amel konusunda zengin, ne de ilimde ileri. Bugüne kadar hep söz oldu sermayemiz. Ne öğrendik, ne de öğrettik. Faydasız şeylerle gün geçti, ömür zayi oldu. Hesap günü, ceza ve mükafat günü kapımızı çalıyor. Hey bende ne var? Bir bak, bir bak ey yolcu. Ey yolcu, eşi ve benzeri olmayan, Rahman ve Rahim olan Rabbimiz buyurmuştur ki, her kim Rabbine kavuşmayı istiyorsa salih amel işlesin. Samimiyetle iman edip salih amel işleyenlere konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Onlar o cennetlerde ebediyen kalacaklar, oradan hiç ayrılmayacaklardır. Emirlerin en büyüğü, en kutsalı, hakikatin odak noktası, kainatın sahibi ve sahibimiz emrediyor, vaat ediyor. Ne dersin ey yolcu? Bu emirleri dinledik mi? Duyduk mu? Yoksa dünyevi hazlar bize bu vaatleri unutturdu da yaşadıklarımızı yaşayacaklarımıza tercih mi ettik? Ne dersin ey yolcu? Hala nasıl bir ticaret, hala nasıl bir kazanç içerisinde olduğumuzun muhasebesini yapmıyor, şaşkın ve şaşırmış şeytanın çizmiş olduğu yol üzerinde, nefis atının vurdum duymaz adımlarıyla kabrin kapısını çalıp, eli boş, sermayeyi tüketmiş biri olarak gittiğimizi görmüyor musun? Ne dersin be ey yolcu? Ne olur söyle. Allah aşkına söyle, eli boş, sermayeyi tüketmiş biri olarak gittiğimizi görmüyor musun?''

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kardeşlik hissemiz kurban. Kardeşliğimiz kurbanla kuvvetlensin. Bu bayram kardeşlikte buluşalım. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şey bedbahtlık işaretidir. Cahillik, tembellik, kimsesizlik, kimseye iyilik yapmamak. Feridüddin Attar radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Söz ki ucu kırılan bir hançerdir elimde. Korsanlar kuşatıyor duygu memleketini. Dargın ve merhametsiz bir gecenin ardından çilekeş bir gündüzün ürkek karanlıkları fışkırıyor harflerin kapı aralığından. Hançer deli, harami, hançer ücra ve paslı, gönül mahkum, yaralı, gönül tenha ve yaslı.

Ecza kokar toprağa girenlerin nefesi. Ölüm değilse nedir? Üstümüze dünyanın uzun bir zelzelede yıkılan meyhanesi. Sinemde alev alev tutuşuyor hülyanın, elmas bir küre gibi parlayan efsanesi.

Balığın bir kuş olup kanatlandığı yerde kahverengi beyaza tutunuyor yeniden. Mumyalanmış çehreler vuruyor pencereme. Pembe siyah bir tacı giymek üzeredir zaman. Yeşil ve kavun içi renklerin arasından. Sırça bir gelinliğin eteğinde bir bulut, çölleşen ömrümüze yağmurlu bahçelerden coşkulu esintiler getiriyor yeniden. Bir örümcek kıskıvrak sarsa da aynaları, söylemek istiyorum yüreğimde biriken köpüksüz ırmakları, sessiz çağlayanları.

Çiçek açmak üzereyken boyun büker ya hani. Güneş doğmak üzereyken tutulur içimizde. Beklenen bir atlıyı götüren fırtınalar kara bir haber gibi yayılır evimizde. Uzaktan bir kekliğe meftun olan avcının kurşunu tükenince yıkılan düşlerini, kimsesiz bir çocuğun gri gülüşlerini ruhumda düğüm düğüm taşıyarak sessizce söylemek istiyorum. Ama heyhat ki her söz yollarımda uzayan...

Hak Nebi'nin dilinden ifak sayılmış emanete ihanet. Tohum toprağa, yavru yuvaya, yuva anaya emanet. Şak şak olmuş toprak suya, su buluta emanet. Yusuf kuyuya, Mısır Yusuf'a emanet. Hak Nebi mağaraya, Medine Hak Nebi'ye emanet. İbrahim ateşe, İsmail bıçağa emanet. Ne bıçak, ne ateş, ne kuyu, ne de mağara etmedi ihanet. Asrın İbrahimleri sana emanet. Arkadaş, gel sen de bir kor gibi yak sineni. Çünkü hepsi Allah'a emanet. İçine doğru derinleş, dibi görünmeyen bir kuyu ol. Sakla Yusufları koynunda, Yusuflar sana emanet. Mağarada yılan olma, güvercin gibi vefalı, örümcek gibi tehlikelere perdedar ol. Mağara gibi al Muhammedileri, al yedi genci, al bütün bir gençliği. Hazreti Sümeyra Hak Nebi'yi evlatlarına emanet etti. Sakın ona bir şey olursa eve dönmeyin dedi. Dönmeden emanete sahip çıkamayacaklarını anlayınca vazgeçtiler eve dönmekten. Evlerinden çıkamayanlar neyin emanetçisi acaba? Bilecik istasyonunda yaşlı ana, oğlunu uğurlarken ona, oğlum, babanı Dimetoka'da, dayını Şipka'da, ağabeylerini Çanakkale'de kaybettim. Sen benim son yongamsın, sen de dönmezsen ben Allah'a emanet diyordu ve ilave ediyordu. Git, sen de git. Minareler ezansız, camiler Kur'ansız kalacaksa sen de git. Ezan, Kur'an, vatan kime emanet? Galicia'da, Şipka'da, Dimetoka'da ve şimdi Tacikistan'da, Karabağ'da, Çeçenya'da, Bosna'da kalanların evlatları kime emanet? Ben sağ dönseydim, uğrunda öldüğüm Kur'an'ı, canımdan çok sevdiğim İslam'ı yavrum öğretirdim diye. Ve fakat şimdi mabet yüzü görmeyen bu şehit evlatları kime emanet? Cafer-i Tayyar şehit olmuştu. Hak Nebi geldi, yetimlerinin başını okşadı ve ağladı. Baş okşayan kim? Gözyaşı kime emanet? Cephede, kanlar içinde son anlarını yaşarken vücudundan kanlı kurşunu çıkarıp arkadaşım demiş, şunu al oğluma emanet et. Ben yaşadığım müddetçe vazifemi yaptım. İnandığım mukaddesler uğruna can veriyorum. Senden de bunun hakkını vermeni istiyorum dediğimi ilet. Mukaddes kurşun kime emanet? Sütçü imamım, iki bacımızın yaşmağını aldılar diye Maraş'ı kana buladın. Senin şuurun kime? Yaşmak kime emanet? Şair Hazreti Amine'ye, ey Ebva'da yatan ölü, bahçenle açtı dünyanın en güzel gülü derken, bahçe kime, gül kime emanet? Hilaller, dem tutan bir günler nerede?
Arkadaş, gül de bülbül de, bağda bahçıvanda, bıçak altındaki İsmail'ler, ateş içindeki İbrahim'ler, kuyudaki Yusuf'lar, şu gerideki isimsiz kümbet, şu ilerideki ıssız mabet. Unutma, hepsi sana emanet.

Derdinle gönül başladı zare. Açıldı dilde nice bin yare. Yüz tutup geldi sen kam kare. Gel efendim, gel kalma orada. Üftadelerin ağlar burada. Vaslın umarken düştü hicrane. Geldik kapına biz yane yane. Tesiri firkat işledi cane. Gel efendim, gel kalma orada. Üftadelerin ağlar burada. Ey dost, bu ilden gel hicret etme. Üftadelerin terk edip gitme. Dertli ihvanı bunda unutma. Gel efendim, gel kalma orada. Üftadelerin ağlar burada.

Geldi mektubun, bunda okunur. Dertli sineye hançer sokulur. Bu hasret odu cana dokunur. Gel efendim, gel, kalma orada. Üftadelerin ağlar burada. İşimiz cümle cürmü hatadır. Senden isteğim affü atadır. İsmi şerifin hakkı babadır. Gel efendim, gel, kalma orada. Üftadelerin ağlar burada. Bunda ihvanın kimsesiz kaldı. Derdi firakın hicrane saldı. Şadan dilleri hep elem aldı. Gel efendim, gel, kalma orada. Üftadelerin ağlar burada. Cümle ihvana veda mı ettin? Vaslı likaından cüda mı ettin? Derdimizi bir devam ettin. Gel efendim, gel, kalma orada. Üftadelerin ağlar burada. Gönül bağını viran eyleme. Canu dilimi bir yan eyleme. Dertli ihvanı giryan eyleme. Gel efendim, gel, kalma orada. Üftadelerin ağlar burada. Mazlum ihvanın garip mi oldu? Derdi hicran ile yüzleri soldu. Mecnun'a Leyla kokusu geldi. Gel efendim, gel, kalma orada. Üftadelerin ağlar burada.

Düştü firaka hulusi ağlar, bu hasret olu ciğerin dağlar, bütün ihvanın hep kara bağlar. Gel efendim, gel kalma orada, üftadelerin ağlar burada.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
7: Peygamber İkliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Hudeybiye'de bir anlaşma gerçekleştiriyor. Bu anlaşmayla İslam'ın insanlığa ulaşmasının önü açılıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hudeybiye'den Medine'ye dönüşünde sahabe-i kirama, "Ey insanlar, şüphe yok ki Yüce Allah beni rahmet olarak tüm insanlığa gönderdi. Havarilerin İsa'ya muhalefet ettikleri gibi siz de bana muhalefet etmeyiniz." buyurdu. Peygamber Efendimizin şerefli arkadaşları bir anda hayretler içerisinde kala kaldılar. Onlar hayallerinden bile Resul-i Ekrem Efendimiz'e muhalefet etmeyi geçirmezlerdi. Şimdiye değin onun çevresinde bütün güçleriyle pervane gibi olmaya gayret göstermişlerdi. Muhalefet etmek nasıl olabilirdi? Böyle bir şey nasıl akıllara gelebilirdi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli arkadaşları tam bir şaşkınlık yaşıyordu. Sonra bir tedirginlik hali içinde soruyorlardı: "Ey Allah'ın peygamberi, havariler İsa'ya nasıl muhalefet ettiler?" Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "İsa'da benim gibi davet edeceğim şeyin benzerine uymaları için havarilerini davet etmiş. Fakat onlardan yakın yere gidilmesi gerekenler buna razı olurken, uzak yere gidilmesi gerekenler görevlerini ağırdan almış, yapmak istememişlerdi." buyurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli arkadaşları, "Ey Allah'ın peygamberi, sen nereye istersen biz oraya gideriz. Bizi nereye gönderirsen gideriz. Senin emrini yerine getirmekte itirazcı olmaz, ağır davranmayız." dediler. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarından kaygılı değildi. Onların uzak yakın demeden, ağır hafif demeden yapılması gerekenleri yapacaklarını çok iyi biliyordu. Bu bir gönülleri harmanlamaydı. Gönülleri kıvama getirmeydi. Karşılıklı olarak kalplerin tatmin ikliminde olmasıydı. Şimdi davet mektupları gidecekti. Bazıları yakın diyarlaraydı ama bazıları çok uzak bir yolculuk yapacaktı. Risklerle, tehlikelerle dolu bir yolculuktu. Gitmek vardı ama dönmemek olabilirdi. Gitmek vardı ama yollar uzundu ve emin değildi. Bilinmeyen diyarlara, bilinmeyen yollardan gitmek vardı. Bu riskli ve çileli yolculuğa çıkmadan kalpleri tahkim etmek vardı. Kalplere can suyu vermek vardı. Sanki bir yol hazırlığı, bir yol azığı gibi bir hal koymak vardı. Yürekleri perçinlemek vardı. Peygamber Efendimiz ülkelerin krallarına, valilere mektuplar göndereceğini beyan buyuruyor ve mektupların yazılmasına geçiliyordu. Mektupların içeriğinde kısa, özlü tevhide vurgu yapılıyordu. Kainatın hakikati olan tevhid dile getiriliyordu. Allah'tan başka ilah olmadığı gerçeği beyan ediliyordu. Sonra da tevhidin açılımı olan Allah'ın dini İslam'a davet ediliyordu. Mektuplar yazılmıştı. Sıra gönderilmeye gelmişti. Müslümanlar arasında diplomatik tecrübeye sahip olanlar vardı. Onlar mektuplarda mührün olması gerektiğini, hükümdarların, emirlerin mühürsüz mektuplara itibar etmeyeceklerini, hatta okumayacaklarını dile getirdiler. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarının bu fikirler üzerine mühürlü bir yüzük yaptırdılar. Yüzüğün üzerine Allah, Resul, Muhammed kelimelerini yazdırdılar. Üçü birlikte okunduğunda Allah'ın Resulü Muhammed ibaresi çıkıyordu. Bu mühürle mektuplar mühürlendi. Şimdi elçiler yollara düşecekti. Cins Arap atları üzerinde rüzgar gibi hükümdarların, kralların diyarına gideceklerdi. Peygamber Efendimiz elçilerini belirliyordu.
Hazreti Dıhye bin Halife el-Kelbi Bizans, Kayseri, Hiraklius'a gidecekti. Hazreti Abdullah bin Huzeyfe es-Sehmi radıyallahu anh Sasani Kisra'sı Hüsrev Perviz'e gidecekti. Hazreti Hatip bin Ebi Belta Mısır Mukavkısı Cüreyç bin Mina'ya gidecekti. Hazreti Şuca bin Veyf el-Esedi Şam emiri Haris bin Ebi Şems el-Gassani'ye gidecekti. Hazreti Sabit bin Amr el-Lühey Yemame emiri Hevze bin Ali et Hanefi'ye gidecekti. Hazreti Amir bin Ümeyye radıyallahu anh Habeşistan'a Resulullah'ın elçisi olarak varıyor ve mektubu elçiye takdim ediyordu. Kral Necaşi mektubu öpüyor, yüzüne sürüyor ve başına koyuyordu. Bu hareketler bir hürmetti, saygıydı. Zira bu onlarda bir gelenekti. Kral Necaşi makamından iniyor, yere diz çöküyor ve mektubu okutturuyordu. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ın Resulü Muhammed'den Habeş Necaşisi Ashama'ya. Kendisinden başka ilah bulunmayan, gerçek hükümdar, hakim, mukaddes, selam, koruyucu, kurtarıcı olan Allah'ın övgüsünü sana iletirim. Tasdik edip şehadet ederim ki, Meryem oğlu İsa Allah'ın ruhu ve kelimesidir. Kendisine dokunulmamış Meryem'e nasip etmiştir. Böylece Meryem İsa'ya hamile kalmış, Allah-u Teala da ruh ve nefsinden olmak üzere Adem'i nasıl yarattıysa onu da öylece yaratmıştır. Seni tek ve eşi bulunmayan Allah'a çağırıyorum. Ona itaat konusunda karşılıklı yardıma çağırıyorum. Beni takip et, bana uy ve bana gelen şey iman et. Muhakkak ki ben Allah'ın Resulüyüm. Bu nedenle seni ve etrafında bulunan askerlerini Allah'a imana davet ediyorum. Nasihat ve sözlerim size ulaşınca kabul etmenizi tavsiye ederim. Selam hidayete tabi olanlara. Kral Necaşi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mektubundan ileri boyutta etkilendi. Mektubu bir kutuya koydu ve şahitlik ediyorum ki o kitap ehlinin beklediği peygamberdir deyip Müslüman olduğunu ilan ediyordu. Sonra da ah keşke imkanım olsa da onun yanına gidip onun hizmetinde bulunabilseydim. Fakat çevremdekilere güvenemiyorum. Onların da Müslüman olmalarını bekleyeceğim diyordu. Kral Necaşi hemen bir birlik oluşturuyor ve bu birliğin başına oğlunu komutan olarak tayin ediyor. Sonra da süratle Medine'ye Peygamber Efendimizin emrinde hizmet etmeye gönderiyordu. Ne yazık ki bu birlik denizde yolculuk yaparken denizin dalgalar arasında boğuluyorlardı. Kral Necaşi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elçisi Hazreti Amr bin Ümeyye'ye bazı hediyeler verdi. İçten selamlarını bildirmesini istedi. Peygamber Efendimiz Necaşi'nin yaptıklarından son derece memnundu. Öncelikle İslam'ın Mekke döneminde bazı Müslümanlar Habeşistan'a hicret etmişlerdi ve Kral Necaşi Müslümanlara sahip çıkmış, onlara kol kanat olmuştu. Müslümanlara karşı daima güzel duyuşlar ve düşünüşler içerisinde olmuş, her vesileyle onlara yardım etmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam'a davet mektubuyla da İslam'la şerefleniyordu. Hicretin 9. yılında Necaşi'nin öldü haberi Peygamber Efendimiz'e ulaşıyor. Peygamber Efendimiz bugün salih bir kul öldü buyuruyor ve gıyabında cenaze namazı kılıyordu. O çağın en güçlü devletleri İran ve Bizans'tı. Bu iki devlet arasında savaşlar eksik olmazdı. Yemen ve Irak İran'a tabi oluyordu. Onun kanatlarına sığınıyordu. Mısır ve Suriye'de Bizans'ın idaresi altındaydı. Bu iki devletin de gözünde Arabistan'ın stratejik bir önemi yoktu. Onların gözünde bir değer ifade etmiyordu. Durum böyleyken onlara Peygamber Efendimiz'in davet mektubu göndermesi fevkalade büyük bir olaydı. İran ve Bizans, Arapları ilkel
kültür ve medeniyetten yoksun bir konumda görüyorlardı. Hazreti Abdullah bin Huzafe İran Kisrası'na İslam davet mektubunu ulaştırmak için yola çıkıyordu. Peygamber Efendimiz Kisra'ya rahat ulaşabilmesi için önce Bahreyn valisi Münzir bin Safa'ya uğramasını, ondan yardım almasını beyan buyuruyordu. Hazreti Abdullah radıyallahu anh önce Bahreyn valisine ulaşıyordu. Bahreyn valisi kendisine düşeni yapıyor, Hazreti Abdullah'ı İran Kisra'sı Hüsrev'in huzuruna çıkartıyordu. Kisra görevlilerden mektubun alınmasını ve okunmasını istedi. Tercüman ilk cümleyi okudu. Allah'ın Resulü Muhammed'den Farsların büyüğü Kisra'ya. Kisra daha ilk cümlede küplere biniyor, öfkeyle bağırıyordu. Benim kölem olan birisi kalkıp bana mektup yazıyor ha diye bağırıyor, hakaret ediyor, mektubu alıyor, parça parça ediyordu. Önce isminin ikinci sıraya düşürülmesine tahammül edemiyordu. Önce Allah'ın Resulü diye başlıyordu mektup. Bu kabul edilemezdi. Kisra asla ikinci konumda olamazdı. Bir de Kisraları, İran komutanları, hatta İran halkı, Arapları yalın ayaklı çulsuzlar diye aşağılarlardı. Yıllar sonra Hazreti Ömer Efendimizin halife döneminde İran toprakları İslam toprakları oluyordu. İslam orduları İran ordularını yeniyordu. O zaman İranlılar ağlıyor, İslam ordularına yenik düşünce şöyle diyorlardı: bizi Bizans yıksaydı, bizi Çin yenseydi, hatta bizi Hintliler yenseydi gam değildi. Ama baldırı çıplak Araplar yendi diye ağlıyorlar, bu durum onların çok zoruna gidiyordu. İran Kisra'sı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mektubunu parçalayarak yırtıyordu. Elçi Hazreti Abdullah Medine'ye dönüyor, durumu Resul-i Ekrem Efendimiz'e anlatıyor. Resul-i Ekrem Efendimiz, o benim mektubumu parçaladı. Onun da saltanatı parça parça olsun. O kendi eliyle saltanatını parçaladı buyuruyordu. Kisra kölem diye nitelediği Araplardan birisinin kendisine mektup göndermesini aynı zamanda idaresine müdahale olarak görüyordu. Yemen, İran'ın gölgesindeydi. Onun sömürgesi konumundaydı. Kisra hemen Yemen valisini devreye sokuyordu. Hicaz bölgesinde ne tür gelişmelerin olduğunu öğrenecek ve Kisra'ya rapor edecekti. Yemen valisi bir grup oluşturuyor, onları Medine'ye gönderiyordu. Onlar önce Resul-i Ekrem'i yakinen tanımaya çalışacaklardı. Sonra Medine toplumunu, Müslüman toplumu tanımaya, anlamaya çalışacaklar ve bir rapor hazırlayacaklardı. Bu amaçla Medine'ye gelmişlerdi. Ama onları durduran bir haber alıyorlardı. İran Kisra'sı Hüsrev Pervezi oğlu tarafından parçalanarak öldürülüyordu. Yemen heyeti tekrar Yemen'e dönüyordu. İnsan için dünyanın görkemli halleri de, dünyanın acı mahrumiyetleri de geçiciydi. Bir varmış bir yokmuş gibiydi. İnsanın bunu derinden kavraması gerekiyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

söyleyemediğim söz ki ucu kırılan bir hançerdir elimde. Korsanlar kuşatıyor duygu memleketini. Dargın ve merhametsiz bir gecenin ardından çilekeş bir gündüzün ürkek karanlıkları fışkırıyor harflerin kapı aralığından. Hançer deli, harami, hançer ücra ve paslı, gönül mahkum, yaralı, gönül tenha ve yaslı.

Ecza kokar toprağa girenlerin nefesi. Ölüm değilse nedir? Üstümüze dünyanın uzun bir zelzelede yıkılan meyhanesi. Sinemde alev alev tutuşuyor hülyanın, elmas bir küre gibi parlayan efsanesi.

Balığın bir kuş olup kanatlandığı yerde kahverengi beyaza tutunuyor yeniden. Mumyalanmış çehreler vuruyor pencereme. Pembe siyah bir tacı giymek üzeredir zaman. Yeşil ve kavun içi renklerin arasından. Sırça bir gelinliğin eteğinde bir bulut. Çölleşen ömrümüze yağmurlu bahçelerden. Coşkulu esintiler getiriyor yeniden. Bir örümcek kıskıvrak sarsa da aynaları. Söylemek istiyorum yüreğimde biriken köpüksüz ırmakları, sessiz çağırmaları.

Çiçek açmak üzereyken boyun büker ya hani. Güneş doğmak üzereyken tutulur içimizde. Beklenen bir atlıyı götüren fırtınalar kara bir haber gibi yayılır evimizde. Uzaktan bir kekliğe meftun olan avcının kurşunu tükenince yıkılan düşlerini, kimsesiz bir çocuğun gri gülüşlerini ruhumda düğüm düğüm taşıyarak sessizce söylemek istiyorum. Ama heyhat ki her söz yollarımda uzayan kapkaranlık bir gecedir.

Çile. Gayiplerden bir ses geldi. Bu adam gezdirsin boşluğu ense kökünde. Ve uçtu tepemden birdenbire dağım. Gök devrildi künde üstüne künde. Pencereye koştum, kızıl kıyamet. Dediklerin çıktı ihtiyar bacı. Sonsuzluk elinde bir mavi tülbent. Ok çekti yukarıdan üstüme avcı. Ateşten zehrini tattım bu okun. Bir anda kül etti can elmasımı. Sanki burnum değdi burnuna yokun. Kustum sanım afasımı. Bir bardak su gibi çalkandı dünya. Söndü istikamet, yıkıldı boşluk. Al sana hakikat, al sana rüya. İşte akıllılık, işte sarhoşluk. Ensemin örsünde bir mum yatağı son çare diye. Bir kanlı şafakta bana çiğ horoz. Yepyeni bir dünya etti hediye. Bu nasıl bir dünya? Hikayesi zor. Mekanı bir satıh, zamanı vehim. Bütün bir kainat muşamba dekor. Bütün bir insanlık yalana teslim. Nesin sen? Hakikat olsan da çekil. Yetiş körlük, yetiş. Takma gözde cam. Otursun yerine bende her şekil. Vatanım, sevgilim, dostum ve hocam. Aylarca gezindim yıkık ve şaşkın. Benliğim bir kazan ve aklım kepçe. Deliler köyünden bir menzil aşkın. Her fikir içimde bir çift kelepçe. Kim küçülüyor eşya uzakta? Gözsüz görüyorum rüyada. Nasıl? Zamanın raksı ne bir yuvarlakta? Sonum varmış, onu öğrensem asıl. Bir fikir ki sıcak yarada kezzap. Bir fikir ki beyin zarında sülük. Selam, selam sana haşmetli azap. Yandıkça gelişen tılsımlı kötük. Yalvardım gösterin bilmeceme yol. Ey yedinci kat gök esrarını aç. Annemin duası düşte perde ol. Bir asa kes bana ihtiyar ağaç. Uyku katillerin bile çeşmesi. Yorgan Allahsıza kadar sığınak. Teselli pınarı sabır memesi. Size şerbet bana kum dolu çanak. Bu mu rüyalarda içtiğim cinnet? Sırrını ararken patlayan gülle. Yeşil asmalarda depreniş şehvet. Karınca sarayı kupkuru kelle. Akrep nokta nokta ruhumu sokmuş. Mevsimden mevsime girdim böylece. Gördüm ki ateşte cımbızda yokmuş. Fikir çilesinden büyük işkence. Evet, her şey bende bir gizli düğüm. Ne ölüm telleri döktüm, nelerden. Dibi yok göklerden yeter ürktüğüm. Yetişir çektiğim mesafelerden. Ufuk bir tilkidir, kaçak ve kurnaz. Yollar bir yumaktır, uzun, dolaşık. Her gece rüyamı yazan sihirbaz. Tutuyor önümde bir mavi ışık. Büyücü, büyücü ne bana hıncım. Bu kükürtlü duman nedir inimde? Camdan keskin, kıldan ince kılıcın. Bir zehirli kıymık gibi beynimde. Lugat, bir isim ver bana halimden. Herkesin bildiği dilden bir isim. Eski esbaplarım tutun elimden. Aynalar söyleyin bana, ben kimim? Söyleyin. Söyleyin ben miyim yoksa arzı boynuzunda taşıyan öküz? Bela mimarının seçtiği arsa, hayattan muhacir, eşyadan öksüz. Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim, minicik gövdeme yüklü kafta. Bir zerreciyim ki arşa gebeyim, dev sancılarımın budur kaynağı.
Ne yalanlarda var ne hakikatta, gözümü yumdukça gördüğüm nakış. Boşuna gezmişim yok tabiatta, içimdeki kadar iniş ve çıkış. Gece bir hendeğe düşercesine birden kucağına düştüm gerçeğin. Sanki erdim çetin bilmecesine, hem geçmiş zamanın hem geleceğin. Açıl susam açıl, açıldı kapı. Atlas sedirinde mavera dede, yandı sırça saray ilahi yapı. Bin bir avizeyle sonsuz maddede. Atomlarda cümbüş, donanma, şenlik ve çevre çevre nur, çevre çevre nur. İç içe mimari, iç içe benlik. Bildim seni ey Rab, bilinmez meşhur. Nizam köpürüyor, met vakti deniz. Nizam köpürüyor, ta çenemde su. Suda bir gizli yol, pırıltılı iz. Suda ezel fikri, ebed duygusu. Kaçır beni ahenk, al beni birlik. Artık barınamam gölge varlıkta. Ver cüceye, onun olsun şairlik. Şimdi gözüm büyük sanatkarlık. Öteler, öteler, gayemin malı. Mesafe ekinim, zaman madenim. Gökte saman yolu benim olmalı. Dipsizlik gölünde inciler beni. Diz çök ey zorlu nefs, önümde diz çök. Heybem hayat dolu, deste ve yumak. Sen bütün dalların birleştiği kök. Biricik meselem, sonsuzu bulmak.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

sevda getirir. Zulmün tahtları bir bir devrilir. Dünyaya yepyeni bir iklim gelir. Bu ışık sığmaz benim içime. Kervanlar götürsün.

Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ahirette olur zevku safası. 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi kat gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetin haktan dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Ol çağır yar, anın gökler yaridir. Anı seven günahlardan beridir. 18 bin alemin serveridir. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Aşık Yunus, neyler iki cihanı sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz, gümansız. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şey bedbahtlık işaretidir. Cahillik, tembellik, kimsesizlik, kimseye iyilik yapmamak. Feridüddin Attar radıyallahu anh.

0: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr.
1: Her aşkı dare çeken vefasız Leyla'sıdır. Üç perinin girdiği bir havuz kenarında saçlarının buğsekar kıvamına dalmışım. O süt beyaz tenleri güneşin cilasıdır. Her biri bir yiğidin ölümsüz hülyasıdır. Bilmem neden hepsinin uzağında kalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım. İbrişim bir korku var havuzun civarında. Tedirgin elbiseler içinde bunalmışım. Gözleri yadellerde ruhumun sılasıdır. Pırlanta gülüşleri gecenin belasıdır. Meğer ben de bir sefil, bir tozlu masalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım. Hüznü tutuşturdular yanılgı diyarında. Kuruyan bir ağacın gövdesinde dalmışım. Bu sevda bir böceğin sümbüle sevdasıdır. Her yıldırım ağlayan bir devin nidasıdır. Çıplak omuzlarıma ağır bir

Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, Uygulama ve Satışları, Uygun Fiyat ve Kaliteli Satış Doğru Adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse

o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin. Mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler. İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler.
Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu, şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek, biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
5: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80. huslat.org.tr.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Veda. Diyorum sefası bitti ömrümün, şimdi dağ çıkarım düze elveda. Göze duman çöker, düze kar yağar, bahara elveda, yaza elveda. Şimdi öz kökünden üzülen benim, özge budaklara dizilen benim. Şimdi ne sen sensin, ne de ben benim. Biz ki biz değiliz, bize elveda. Bahtiyar, derinde sızlayıp yaran, seni geçmişine bağlar her zaman. Zülmet yüreğini ışıklandıran, yoluna mum tutan, göze elveda. İnsan gökte ay gibidir. Çayırlıkta gül çiçeğin sağ solunda elefi var. Dünyada her bedbehliğin hem zararı hem nefi var. Vakt hakimler hakimidir. Hayat varken yok gibidir. Yaydan çıkan ok gibidir. Her ömrün öz hedefi var. Yürektedir sözün kökü, ayra bil tüyden tüyü. Çok ağırdır amal yükü, çekebilsen şerefi var. Yürek fikrin tılsımıdır, her katı bir lay kibidir. İnsan gökte ay kibidir.

ayaklar altında çiğnendik kaldık. Bize yol demez de ya ne söylerler? Her emrine yarin itaat kıldık. Bize kul demez de ya ne söylerler? Ya ne söylerler? Bir işare bir aşık namur şanımız, göklere yükseldi gök dumanımız. Yanmış harap olmuş hanımanımız, bize kül demez de ya ne söylerler? Bize kül demez de ya ne söylerler? Bakmayın dost için canı başına, meydanına geldik can savaşına. Bakınca veçhine hilal kaşına, bize öl demez de ya ne söylerler? Ya ne söylerler? Hulusi rakipler etse de mühtan, yolundan kalır mı hakiki kervan? O yarın yolunda verip bağışı can, bize yol demez de ya ne söylerler? Bize yol demez de ya ne söylerler?

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şey bedbahtlık işaretidir. Cahillik, tembellik, kimsesizlik, kimseye iyilik yapmamak. Feridüddin Attar radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr

0: Şuara 75-91. Hazreti İbrahim'in duası. İbrahim dedi ki:
1: İyi ama ister sizin, ister önceki atalarınızın olsun, neye taptığınızı biraz olsun düşündünüz mü? İyi bilin ki onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi benim dostumdur. O ki beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren, içirendir. Hastalandığım zaman bana o şifa verir. O ki benim canımı alacak, sonra diriltecektir. Ve hesap günü hatamı bağışlayacağını umduğum da odur. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler zümresine kat. Sonra gelecekler için de beni doğrulukla anılanlardan eyle ve beni nimeti bol cennetin varislerinden eyle. Babamı da bağışla, çünkü o yanlış gidenlerdendir. İnsanların diriltilecekleri gün beni mahcup etme. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Ancak Allah'a temiz bir kalple gelenler o günde kurtuluşa erer.
0: O gün cennet korunanlara yaklaştırılmıştır. Azgınlar içinde cehennem ortaya çıkarılır.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda El-Cebbar Celle Celaluhu ismi mübarekindeyiz. El-Cebbar dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan, mutlak iradesini her durumda yürüten, her zorluğu kolaylaştıran, mahluklarının işlerini ıslah eden, mahluklarının ihtiyaçlarını gideren, yaşama ve rızık sebeplerini sağlayan, kırılanları onaran, eksikleri tamamlayan, düzeni bozulan her şeyi tanzim eden demektir. Haşr suresi. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Meliktir, Kuddüstür, Selamdır, Müheymindir, Azizdir, Cebbardır, Mütekebbirdir. Allah müşriklerin şirk koştuklarından münezzehtir. Fussilet suresi. O yerin üstünde sabit dağlar yarattı. Orada bereketler meydana getirdi. Orada araştırıp soranlar için rızıkları tam 4 günde belli bir seviyede takdir edip düzene koydu. Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve yer küreye isteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin dedi. Her ikisi de isteyerek geldik dediler. Değerli kardeşlerim, yaratılmış olan her şey o muhteşem kudret karşısında secde etmekte, boyun eğmekteyken sadece insan, akıl ve nefis verilmiş olan insan, yaratılış hikmeti gereği Allah Celle Celaluhu'yu bulmakta ve ona ibadette iradesine bırakıldı. Allah Celle Celaluhu'nun o engin rahmetiyle de yalnız bırakılmadı bu yolda. Aklını kullananlar için, kainat kitabının ayetlerini okuyabilenler için her şey, her olay yol gösterici kılındı. Yüreğini aklına yoldaş edinenlere, Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Yüce Rabbimizin kelamı, Gül Nebi Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam ile de yaşayan örnek bir insanın hayatı, hakkı arayan o gönüllere yardımcı kılındı. Âl-i İmran suresi. Onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde ne varsa hepsi ister istemez ona boyun eğmiştir ve ona döndürülüp götürüleceklerdir. Kur'an-ı Azimüşşan'ı okudukça her ayetinde sıcacık bir sevgi hisseder. Yüce Yaradan'ın kullarına adeta her şey size benim varlığımı anlatırken hala oyalanıp durur musunuz? Sizlere verdiğim nimetlerimle sizleri beklerken sizler
acizlerden mi medet beklersiniz? Buyurduğunu duyar gibi olursunuz. O el-Cebbar'dır. Her şey onun yüce kudreti elindedir. Hiç kimse bu gücün karşısında duramaz. Dilerse her şeyi bir anda yok eder. Ama o öylesine sabırlıdır ki kullarına karşı bekler ve mühlet verir. Geceyi karanlıkları yaratır. Karanlıklar gündüzün bütün eserlerini örterken, gecenin gelişiyle sabahın da müjdesini, yani aydınlıkların müjdesini verir kullarına. El-Cebbar'dır o. Kışı bembeyaz bir kefen gibi getirir. Yer küreyi mevt eyler, haşre hazırlar. Kışın soğuğu ile de yazın sıcağını müjdeler kullarına. El-Cebbar'dır o. Her baharda muhteşem bir nebat ve hayvanat ordusunu yaratır. Her birine vazifesine uygun sevk ve idare ile ömür verip, kıyamete örnek olan güz mevsiminde pek çoğunu vefat ettirerek vazifelerini sona erdirir. El-Cebbar'dır o. Yarattığı her varlığa, her cins ve topluluğa mahsus rızıkları, müdafaa silahlarını, her birinin hayat şartlarına uygun kıyafetlerini hiç umulmadık yerden, hiç beğenmedik zamanda tam vaktinde verir. O nihayetsiz iktidarını, gücünü ve hadsiz rahmetini gösterir. El-Cebbar'dır o. Cennet ve cehennemi halk eder. Cennet lütfunun eseridir. Cennet lütfunun eseridir. Ödül ve mükafat yeridir.

lütfuna koşturan o. Geceler olmasaydı, karanlıklar olmasaydı, aydınlıkları bilebilir miydik? Kışı yaşamasaydık, baharı neşeyle bekleyebilecek miydik? Ve cehennem yaratılmasaydı, cennete koşmak için, cehennemden kaçıp cennete koşmak için çaba sarf edecek miydik? İşte o cebbar olan rahmetim gazabımı geçmiştir buyuran, gökleri ve yerleri azametiyle kendine boyun eğdiren o rahim, halim, sabur ve gafur olan Allah kullarını cennete böylece yönlendirir. Kudret onun elindedir. Kulunun her halini kemale ulaştıracak vesileler için Cebbar ismini kullanır. Kulunun eksiklerini tamamlatır. Düzeni bozulmuş her şeyi Cebbar ismiyle düzeltir. Hiç kimsenin gücü o yüce kudretin yapmak istediklerini engelleyemez. Kul bunu bilse Hazreti Ali gibi yalvarır ona. Ey her kırığı kaynaştırıp birleştiren, kırılanı onaran ve her zorluğu kolaylaştıran Cebbar olan Allah'ım. Ve sonra lisan-ı haliyle duasına devam eder. Ey Cebbar olan Allah'ım, dağınıklığımı toparla, bana düzenlik ihsan et. Ben kulum, acizim, dünya hayatının gaileleri karşısındaki kırgınlığımı, yılgınlığımı ve aczimi sana havale ediyorum. Beni o mutlak ve engin gücünle güçlendir. Cebbar ismine sığınarak o kırık dökük amellerimi acziyetime bağışlayarak kabul eyle. Sen sana inananların seyyiatını hasenata çevirensin. Kırık gönüllere serinlik bahşedensin. Eksikleri tam kabul edensin. Ümitsizlikleri ümide çevirensin. Ve benim inandığım, ibadet ettiğim tek ilahımsın. Beni rahmetinle muhafaza eyle. Ey alemlerin Rabbi olan yüce Allah'ım.

Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Esmaül Hüsna programımızda El Cebbar ismi mübarekini sizlerle anlamaya çalıştık. Bir sonraki programımızda beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

sevinç sevinç berrak ve yıldız yıldız parlak bir dağ pınarı, üstünde beyaz bulutların ve kuytusunda bir yeşil yamacın aziz ruhlar sallamış peşini. Veda edip çocuk tazeliğiyle bulutlara, raks eder gibi iner mermer kayalara. Haykırır sevincini semalara. Dağ geçitlerinde önüne katar renk renk çakılları ve bağrına basar kardeş pınarları. Çiçeklenir ayak bastığı yerler ve nefesiyle yeşerir çimenler. Yoldaşı olur şimdi ırmaklar, ovaları doldurur gümüş ışıklar. Bir ses yükselir pınarlardan. Kardeş, ayırma bizi koynundan. Kollarını açmış bekliyor yaradan. Yoksa bizi çöllerin kumu yutacak. Güneş kanımızı kurutacak kardeş.

ovanın ırmaklarını hepimizi alıp koynuna. Eriştir bizi yüce Tanrı'na. Peki der dağ pınarı, kendinde toplar bütün ve haşmetle kabarır göğsü ve kolları. Ülkeler açılır uğradığı yerlerde, yeni şehirler doğar enginlerde. Kulelerin alev zirvelerini ve haşmetli mermer saraylarını bırakıp arkasında yürür

dalgalanır başının üstünde binlerce bayrak, evlatlarını tanrısına ulaştırarak karışır ilahi ummana coşarak.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Her bayram aynı soruyu hatırlarız. Bir kurban kesilir ve bir şey tamamlanır sanırız. Ama kurban sadece kesilen midir? Yoksa kurban insanın en sevdiğinden verdiği bir parçası mıdır? Hazreti İbrahim'in önünde bir İsmail vardı. Peki ya senin? En çok neye bağlıysan, en çok neyi tutuyorsan, belki de senin kurbanın odur. Çünkü kurban sadece bir hayvan değil, bir vazgeçiştir, bir teslimiyettir. O halde bu bayram senin kurbanın ne? Vuslat Derneği, bir vazgeçişle, bir teslimiyetle kurbanını Allah'a ulaştırana selam olsun. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Yâve durdum, sevdanı kalbimin karasına çaldım. Yâve durdum, gönlüme rahmetinin ırmağını sağ. Yâve durdum, ruhum zikrinin lezzetiyle bağlı. Yâve durdum,

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şey bedbahtlık işaretidir. Cahillik, tembellik, kimsesizlik, kimseye iyilik yapmamak. Feridüddin Attar radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Yurdunu Allah'a bırak çık yola. Cenge deyip çık ki vatan kurtula. Böyle müyesser mi gaza her kula? Haydi Levent asker, uğurlar ola. Ey sürüden arkaya kalmış yiğit, arkadaşın gitti, yetiş sen de git. Bak ne diyor ceddi şehidin, işit. Durma git evladım, uğurlar ola. Durma git evladım, açıktır yolun. Cenge sıvansın o bükülmez kolun. Süngünü tak, ön safa geçmiş bulun. Uğrun açık olsun, uğurlar ola. Yerleri yırtan sel olup taşmalı, dağ demeyip taş demeyip aşmalı. Sendeki coşkunluğa el şaşmalı. Haydi git evladım, uğurlar ola. Yükselerek kuş gibi Balkanlara, öyle satır at ki kuduz Bulgara, bir daha Osmanlı'ya güç sırtara. Git de gel evladım, uğurlar ola. Düşmana çiğnetme bu toprakları, haydi kılıçtan geçir alçakları. Leş gibi yatsın kara bayrakları, kahraman evladım, uğurlar ola. Balkan'ı bildin mi nedir hemşeri, sevgili ecdadının en son yeri. Bir sıla isterdin ha çoktan beri, şimdi tamam vakti, uğurlar ola. Balkan'ın üstünde sızan her pınar, bir yaradır durmadan içten kanar. Hangi taşın kalbini deşsen mezar, gör ne mübarek yer, uğurlar ola. Eş hele bir dağları örten karı,

karanlıklara, çıkıyor bir köşeden karşıma kelebekler. Onlar da bir derbeder gibi mahrum öteden, onlar da tan yerine bakıp Hülya'yı bekler. Beyhude hekimlerin ülkesinde bir şehir, çıkmaz sokaklarını düşlerimize açan, bir sahura yıldızı gibi göklerde uçan, köpüksüz anıların sihriyle akan nehir. Varlığı bestenigâr, yokluğu deniz gibi, gönül safkan bir vefa atlasında şahlanır, asil fırtınalarda kaybolan bir iz gibi, çölde aşk suretinde bir ahu peydahlanır. Kum yaldızlı giysiler içinde meşhur güzel, ay öper eğilerek çölün yanaklarını, ufukların delisi soluk bir beniz gibi, bir sayeban altında yürür hazinesine, kâh takılır uzaktan bir belanın sesine, kâh yüzü yıldızlara benzeyen bir rüyadır, bin tepede bayrağı dalgalanır Leyla'nın, oysa aşk karanlıkta ölümcül bir hülyadır.

0: Gönlünüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kardeşlik hissemiz kurban. Kardeşliğimiz kurbanla kuvvetlensin. Bu bayram kardeşlikte buluşalım. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Necef çöllerinde küçük ayak izleri. Medine'ye doğru gidiyor ürkekçe. Telaşlanan bir hızla ilerliyor adımlar. Belli ki selamına yetişmek üzeredir bir bulutun. Belli ki uçup giden bir kuşun kanadına tutunmak üzeredir. Küçük ama cesur adımlar, erkekçe. Necef çöllerinde bir çocuk, Medine'ye doğru gidiyor. Dilinde sakladığı bir sır var sanki. Ardına bakmadan koşuyor. Dilinde bir ağırlık var. Bunu o da biliyor. Nefes nefese ama sanki hiç yorulmamış gibi. Yüzünde bir tebessümle Medine'ye doğru koşuyor. Oyununu yarım bırakmış. Annesinin avuçlarından bir buğseyle ayrılmış. Sevdanın kentine kanatlanırcasına ayrılmış memleketinden. Küçük ama hızlı adımlarla gidiyor. Necef çöllerinde bir çocuk, kızgın kumlar üzerinde canı yanarak koşuyor. Buna değen bir şey olmalı. Acısını dindirecek bir sona varmalı gittiği yerde. Kalbini ve dilini sıkı tutuyor. Sanki düşeceklermiş gibi. Umudun sevabıdır diyor. Sevabın kat be katıdır vuslatım. Bir hasretlikten koparak, sanki kızgın tren raylarına sürterek masum bedenini umudun kentine doğru vuslatına gidiyor. Küçük ama telaşlı adımlarla. Necef çöllerinde bir çocuk, bir yavru serçe, kendini sakınarak kendinden, dilindeki hazine ile koşuyor güneşe doğru. Güneşe doğru ama güneşe aldırmadan, yanan ayaklarına bakmadan, başını göğe kaldırmadan, küçük ama sevdalı adımlarla koşuyor. Düşlerinde babasından aldığı bir müjdeyle düşmüş yollara. Bir insanı tanımak umuduyla, bir insanı, bir cihana sarılabilmek heyecanıyla. Medine'de çocukları seven birilerinin var olduğunu biliyor. Ona beni de sev demeye gidiyor güneşe aldırmadan. Babamın vasiyetidir ey Muhammed, benim de saçımı okşa demeye gidiyor. Küçük ama yetim adımlarla. Necef çöllerinde sevdalı bir çocuk, dilinde sakladığı sırrıyla gidiyor umudun kentine. Eğer varabilirse Medine'ye, görür görmez boynuna sarılacak. Ey Muhammed, sana geldim. Necef'in kızgın kumlarında yana yana geldim. Babamı gördüm düşümde. Ben yokum diye kendini yetim hissetme dedi. Medine'de yetimlerin babası var dedi. Onlara tebessümüyle can veren bir Muhammed var. O herkesin sevgilisidir. Git dedi. Necef çöllerinde sessiz bir rüzgar. İzi kaybolmuş küçük ama sevdalı adımların. Belli ki kapısından döndürmüyor hiçbir yetimi. Nice asırlar geçti sensizlikle. Bir an bile terk etmedik seni. Ne olur ya Resulallah, o yetim çocuk gibi himayene al ümmetini.

alırsam surları yıkmak isterim. Aldanıp da sakın kal deme bana. Taşları eriten hararetimle kanımı arıtan dağlara çıkıp hasretim uyuyan maharetimle gideyim şiirin topraklarına. Sen ey yaprakları ipek dokuyan, kalırsam incinir çiğ taneleri, acı acı kişner yaşlı küheylan, yağmura müptela eleyim sağma yolları kuşatan tebessümünü görse de bulamaz dizinde derman. Kalırsam değişir gecenin tadı, ıtır kanadından talih kuşunun arza emri vaki süzülür zaman. Kömür saçlarına tutunan kalbim kahve gözlerinde giyer kefeni, imrenir yepyeni bir zindan bile, en güzel hücremde saklarım seni. Rengarenk bir damla usare olup sessizce içine akmak isterim. Tuttuğun aynada birden kaybolup yıllarca yüzüne bakmak isterim. Şehirde tükenen sihri bul deme, kuru de, çürü de, sakın kal deme.

0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Kıymetli dostlar, değerli dinleyenler, yine bir programda sizlerle beraber bulunmaktayız. Asay-ı Musa Mecmuası'ndan, Meyve Risalesi kısmından 8. meselenin bir hülasası. Oradan okuyacağız inşallah. 7. haşi çok makamattan soracaktık. Fakat Halık'ımızın isimleriyle verdiği cevap o derece kuvvetli yakin ve kanaat verdi ki, daha başka sorgulara ihtiyaç bırakmadığından orada kısa kestik. Şimdi bu meselede ahiret imanının hem ahiretin saadetine hem dünya saadetine dair temin ettiği faydeler ve neticelerinden %1'i hülasa edilecek. Şimdi bu meselede ahiret imanının, imanı ahiretin, hem ahiretin saadetine, ahiret hayatına, hem dünya saadetine, dünyadaki hayata dair temin ettiği faydeler ve neticelerinden %1'i hülasa edilecek. Özet olarak, saadet-i uhreviye ait kısmı, uhrevi saadete ait kısmı, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın izahatı daha hiçbir beyana ihtiyaç bırakmamıştır. Onu ona havale ederek ve saadet-i dünyeviye ait kısmı izah cihetini Risale-i Nur'a bırakıp yalnız kısa bir hülasa ile insanın hayatı şahsiye, şahsi hayatı ve hayat-ı içtimaiyesine ait, içtimai hayat, toplumsal yüzer neticelerinden 3-4 tanesini beyan ederiz. Burada ahireti imanın dünya cihetiyle değerlendirmesini bize izah edecek. Zaten ahiret kısmını Kur'an-ı Kerim saadet noktasında hepsini müjdelemiş. Birincisi, insan sair hayvanata muhalif olarak, insan sair hayvanata muhalif olarak, hayvanat kısmına muhalif olarak, hanesiyle yaşadığı, alakadar olduğu misillü dünya ile alakadardır. Ve akaribiyle, akrabalarıyla münasebettar olduğu gibi, nevi beşer ile de, insanlar ile de ciddi ve fıtri münasebettardır. İnsan, dünyadaki her şeyle alakadar. Başta akrabası, sonra bütün insanlarla bir alışverişi var. Hem maddi hem manevi. Ve dünyada muvakkat bekasını arzuladığı, geçici noktada devamlılığı arzuladığı gibi, bir dar-ı ebedide, ebedi bir yerde bekasını, sonsuzluğunu aşk derecesinde arzuluyor. Evet, insan farazay misal bir kaleme bile tükenmez ibaresini verebiliyor. Ebediyet duygusundan dolayı. Ama o kalemin mürekkebinin tükendiğini hiç aklına getirmek istemiyor. Yani belli bir mühletten sonra o kalemin mürekkebi tükenir. İnsandaki bitmeyen o arzu ebedi hayatı istemesidir. Ahiret hayatını. Dünyadaki adi sıradan kullanmış olduğu araç gereçlere bile tükenmez kalem gibi ibareyi veriyor. Ve midesinin gıda ihtiyacını temin etmeye çalıştığı gibi, mideye de lazım olan gıdaları temin etmeye çalıştığı gibi, dünya kadar geniş, belki ebede kadar uzanan sofraları, ve gıdaları akıl ve kalp ve ruh ve insaniyet mideleri için tedarik etmeye fıtraten mecburdur, çabalıyor. İnsan dünyadaki vücudunun, midesinin ihtiyacı gibi dünya kadar geniş bir rızkı temin etmeye çalışır. Ama ebede uzanacak sofraları, gıdaları akıl ve kalp, ruh ve insaniyet mideleri için tedarik etmek için mecbur, yani çabalayacak. Ve öyle arzuları ve matlapları var ki, talepleri, ebedi saadetten başka, ebediyetten başka hiçbir şey onları tatmin etmiyor. Ebedi olan bir şeyden başka hiçbir şey onu tatmin etmiyor. Hatta 10. sözde işaret edildiği gibi, 10. sözde işaret edildiği gibi bir zaman küçüklüğümde hayalimden sordum hayalen, sana 1 milyon sene ömür ve dünya saltanatı verilmesini, fakat sonra Adem'e, yokluğa ve hiçliğe düşmesini mi istersin? Sana 1 milyon sene ömür ve dünya saltanatı verilmesini, fakat sonra o verilen ömür, 1 milyon sene ömür, dünya saltanatı hiçliğe düşmesini mi istersin? Böyle bir soru var. Yoksa baki, daimi, fakat adi, sıradan ve meşakkatli, zahmetli bir vücudu mu istersin dedim. İki tane soru var. Biri 1 milyon sene ömür, dünya saltanatı, ama sonunda bitmek var. Diğeri de sıradan ama devamlı meşakkatli bir vücut var. Baktım ikincisini arzulayıp birincisinden ah çekti. Cehennem de olsa beka isterim dedi. Demek ki insanın vücudu sadece bu dünya hayatına münhasır değil. Ahiret hayatına nedir? Bir menşe, bir mezher, bir pazar niteliğindedir. Burada ne ekersek, orada da ahirette ebedi meyveleri alacağız inşallah. Rabbim alanlardan eylesin. İşte madem mahiyeti insaniyenin, insanın mahiyeti, bir hizmetkarı olan kuvve-i hayaliye, hayal duygusu, bu dünya lezzetleri tatmin etmiyor. Eder mi yani? Ahiret varken, sonsuz bir hayat varken, elbette gayet cami, mahiyet-i insaniye kapsamlı, ebediyetle fıtraten alakadardır. İnsanın bir gözü mesela ne kadar güzelliği isterse, kalbi, ruhu da o derece o güzelliğe ne yapar? Namzet olur. İşte insan da dünyadaki ne kadar Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu o isimlerinin neticesinde bahar mevsiminde gördüğümüz veya diğer mevsimlerde gördüğümüz o güzellikler insanın ruhuna ne yapıyor? Nakş oluyor. Ve ahiret hayatının buradan elzem olduğu ortaya çıkıyor. İşte bu hadsiz arzu ve emellere bağlı olduğu halde sermayesi bir cüz'i ihtiyari, sermayesi küçücük ve cüz'i ihtiyari bir tercih meselesi var. Ve fakr-ı mutlak bir insana, insan bir de fakir yani, fakr-ı mutlak yani fakir olduğu için bir ekmeği yemesi için kaç tane tarla lazım, kaç tane fırın lazım, kaç tane işçi lazım, değirmen lazım. Fakr-ı mutlak bir insana ahirete iman ne derece kuvvetli ve kafi, yeterli ve vafi bir hazine, bir medar-ı saadet ve lezzet ve bir medar-ı istimdat, dayanak noktası, yardım isteme vesilesi, bir merci ve dünyanın hadsiz gamlarına karşı bir medar-ı teselli olduğu öyle bir meyve ve faydedir ki, insana verilen bu ebediyet duygusu demek ki o kuvve-i hayaliye, dünya lezzetlerini artık düşüne düşüne yoruluyor yani. Tatmin de ediyor ama doyma, lezzet alma yeri ahiret olduğu için ahireti artık insan ruhu, kalbi, mana aleminde istiyor. Hadsiz gamlarına karşı bir medar-ı teselli olduğu öyle bir meyve ve faydedir ki, dünyanın hadsiz gamlarına karşı bir medar-ı teselli olduğu öyle bir meyve ve faydedir ki, onu kazanmak yolunda, ahiret hayatını kazanmak yolunda dünya hayatını feda etse yine ucuzdur. Yani hakikaten dünya hayatını insan ahiret hayatını kazanması için ne kadar feda etse o kadar yine ucuz düşer. İkinci meyvesi dünya cihetiyle ahirete imanın ve hayat-ı şahsiye bakan bir faydesi. İnsanın şahsi hayatına bakan bir faydesi. Üçüncü meselede izah edilen ve gençlik rehberinde bir haşiye bulunan çok ehemmiyetli bir meseledir. Çok ehemmiyetli bir neticedir. Evet her insanın her zaman düşündüğü en ehemmiyetli endişesi. Her insanda her zaman düşündüğü en ehemmiyetli endişe. Mezaristana giren, kendi dostları ve akrabaları gibi o idamhaneye girmek keyfiyetidir. İnsanın her zaman düşündüğü en ehemmiyetli mesele, kabre girmek. Bir tek dostu için ruhunu feda eden o biçare insanın, binler belki milyonlar, milyarlar dostları ebedi bir müfarakat içinde idam olmalarını tevehüm edip, cehennem azabından beter bir elem, o düşünmek ucundan göründüğü vakit, ahirete iman geldi, gözünü açtırdı ve perdeyi kaldırdı. Hakikaten ölüm noktasında insanlar, karşıdaki ahbabının idam olduğunu veya yok olduğunu düşünüyor. Ama o düşünmek ucundan göründüğü vakit ahirete iman, ahiret hayatına iman geldi, gözünü açtırdı ve perdeyi kaldırdı. Bak dedi. Bakalım. O imanla baktı. Cennet lezzetinden haber veren bir lezzeti ruhaniyeyi o dostları ebedi ölümlerden ve çürümelerden kurtulup mesrurane bir nurani alemde onu da bekliyorlar vaziyetinde müşahadesiyle aldı. Yani insan hakikaten ölüm noktasında bu tefekkürü ciddi manada aleminde canlandırmış olsa ahirete iman ne yapacak? Ölümde bile o cennet lezzetinden bize haber verecek. Risale-i Nur'da bu netice hüccetlerle izahına iktifaen kısa kesiyoruz. Hayat-ı şahsiyeye ait üçüncü bir faydesi. Yani hayat-ı şahsiye cihetinde, şahsi hayat noktasında, insanın yaşadığı normal hayatta, insanın sair zihayatlar üstündeki tefevvükü, insan üstünlüğü var. Yaşayan o hayat sahibi olan her şeyin üstünde bir tefevvükü ve rütbesi ise bir derecesi de var, rütbesi de var. Yüksek seciyeleri, karakter, tabiat, huy bunlara ilave edebiliriz ve cemiyetli istidatları, kapsamlı kabiliyetleri ve külli ubudiyetleri. Kulluk noktasında külli bir kulluğu var ve geniş vücudi daireleri itibariyledir. İnsan demek ki diğer hayat sahibi olan her şeyin üstündeki derecesi neydir? Yüksek seciyesi olması. Huy, tabiat, karakter noktasında cemiyetli istidatları, kabiliyet yine kapsamlı, içerikli, külli ubudiyetleri, kulluk vazifesi ve geniş vücudi daireleri itibariyle. Halbuki o insan hem madum, yok olan, varlığı bulunmayan, değil mi? Hem ölü, hem karanlık olan geçmiş ve gelecek zamanların ortasında sıkışmış bir kısa zaman olan hazır vaktin mikyasıyla, ölçüsüyle hamiyeti, muhabbeti, kardeşliği, insaniyeti gibi seciyeler alır. İnsanda öyle bir kısım var ki hem geçmişte hem gelecek zaman ortasında sıkışmış bir hazır vaktin ölçüsü var. Muhabbeti var, kardeşliği var, insaniyeti var, hamiyeti var. Mesela nasıl? Eskiden tanımadığı veya ayrıldıktan sonra da hiç göremeyeceği babasını, kardeşini, karısını, milletini ve vatanını sever, hizmet eder. İnsan eskiden tanımadığı ve ayrıldıktan sonra da hiç görünmeyeceği babasını, kardeşini, karısını, milletini ve vatanını sever, hizmet eder. Ve tam sadakate ve ihlasa pek nadir muvaffak olabilir. O nispette kemalatı ve seciyeleri küçülür. Değil hayvanların en ulvisi, belki baş aşağı akıl cihetiyle en biçaresi ve aşağısı olmak vaziyetine düşeceği sırada ahirete iman imdada yetişir. İman ahiret noktasında, kabirde imanla girmek ne olur? Bütün her şeyin şeklini, şemalini değiştirir. Mezar gibi dar bir zamanını, geçmiş ve gelecek zamanları içine alan pek geniş bir zamana çevirir. Ve dünya kadar, belki ezelden ebede kadar bir daire-i vücut gösterir. Babasını dar-ı saadette, ebedili yurtta, ebedi

O büyük ve geniş daire-i hayatta ve vücuttaki münasebetler için olan ehemmiyetli hizmetleri dünyanın kıymetsiz işlerine ve cüz'i garazlarına ve menfaatlerine alet etmez. Demek ki babayı da efendim pederlik münasebetiyle, kardeşi kardeşlik münasebetiyle, hanımı refika-i hayat noktasında sevmek sadece dünyaya münhasır değil, ahiret hayatına da münhasır. Ciddi sadakata ve samimi ihlasa muvaffak olarak kemalatı ve hasletleri o nisbette derecesine göre yükselmeye başlar. İnsaniyeti teali eder. İnsan olduğu ortaya çıkar. Hayat lezzetinde serçe kuşuna yetişmeyen o insan, hayattaki lezzet cihetinde serçe kuşuna bile yetişmiyor insan. Bütün hayvanat üstünde kainatın en müntehap, en zirve noktası, en seçkin, en sevilmiş ve bahtiyar bir misafiri ve sahibi kainatın en mahbub ve makbul bir abdi olmasıdır. Bu netice dahi Risale-i Nur'da hüccetlerle izahına iktifaen kısa kesildi. Dördüncü bir faidesi ki insanın hayat içtimaiyesine bakıyor. Sosyal hayata bakıyor. Ahirete iman, dünya cihetiyle. Risale-i Nur'dan 9. şuada beyan edilen o neticenin bir hülasası şudur, özeti. Nevi insanın, insanlık aleminin dörtten birini teşkil eden çocuklar, insanlık aleminde dört tabakadan biri çocuklar, ahiret imanıyla insanca yaşayabilirler ve insaniyetin istidatlarını taşıyabilirler. Yoksa elim endişeler içinde kendini uyutturmak ve unutturmak için çocukça oyuncaklarıyla haylaz bir hayatla yaşayacak. Çünkü her vakit etrafında onun gibi çocukların ölmesiyle onun nazik dimağında, hafızasında ve ileride uzun arzuları taşıyan zayıf kalbinde ve mukavemetsiz ruhunda, dayanıksız, güçsüz ruhunda öyle bir tesir yapar ki hayatı ve aklı o biçareye alet-i azap, azap aleti gibi ve işkence edeceği zamanda ahiret imanının dersiyle görmemek için oyuncaklar altında onlardan saklandığı o endişeler yerinde bir sevinç ve genişlik hissederek der: bu kardeşim veya arkadaşım öldü. Bu kardeşim veya arkadaşım öldü. Cennetin bir kuşu oldu. Bizden daha iyi keyif eder, gezer. Bakın ahirete iman ne kadar güzel teselli veriyor. Bu kardeşim veya arkadaşım öldü. Cennetin bir kuşu oldu. Bizden daha iyi keyif eder, gezer. Ve validem öldü, annem. Fakat rahmet-i ilahiyeye gitti. İlahi bir rahmete gitti. Yine beni cennette kucağına alıp sevecek ve ben de o şefkatli anneciğimi göreceğim diye insaniyete layık bir tarzda yaşayabilir. Bir çocuk ahirete iman olmazsa tam tersi, ama olursa ne kadar güzel bir teselli. Hem insanın bir rubunu teşkil eden ihtiyarlar, dörtte birini teşkil eden ihtiyarlar, yaşlılar, yakında hayatlarının sönmesine ve toprağa girmelerine ve güzel ve sevimli dünyalarının kapanmasına karşı teselliyi ancak ve ancak ahiret imanında bulabilirler. İhtiyarlar da hayatlarının sönmesi, toprağa girmesi, güzel sevimli dünyalardan ayrılması, onlara teselli ancak ne verebilir? Ahiret iman. Yoksa o merhametli muhterem babalar ve fedakar şefkatli analar öyle bir vaveylayı ruhi, ve bir dağdayı kalbi çekeceklerdi ki dünya onlara meyusane bir zindan ve hayat işkenceli bir azap olurdu. Fakat ahiret imanı onlara der:
merak

0: etmeyiniz. Sizin ebedi bir gençliğiniz var. Ebedi bir gençliğiniz var. Gelecek ve parlak bir hayat ve nihayetsiz bir ömür sizi bekliyor. Ve zayi ettiğiniz evlat ve akrabalarınızla, kaybettiğiniz evlat ve akrabalarınızla sevinçlerle görüşeceksiniz. Ve ettiğiniz bütün iyilikleriniz muhafaza edilmiş, mükafatlarını göreceksiniz diye imanı ahiret onlara öyle bir teselli ve inşirah verir ki her birinin yüz ihtiyarlık birden başlarına toplansa onları meyus etmez, ümitsiz etmez. Ve nevi insanın üçte birisini teşkil eden gençler hevesatları galeyanda, delikanlı gibi hevesatları galeyanda, coşmada, hissiyata mağlup, hislerine mağlup, cüretkar akıllarını her vakit başına olmayan o gençler, her vakit başına almayan o gençler, ahiret imanını kaybetseler ve cehennem azabını taattur etmezlerse, hayat içtimaiyede ehli namusun malı ve ırzı ve zayıf ve ihtiyarların rahatı ve haysiyeti tehlikede kalır. Eğer o gençler eğer ahiret imanında cehennem azabını taattur etmezlerse cezayı, ne olur? Ehli namusun malı, ırzı, zayıf insanların rahatı ve haysiyeti tehlikede kalır. Bazı bir dakika lezzeti için bir mesut hanenin saadetini mahveder. Bir dakika lezzet için bir mesut hanenin saadetini mahvediyor. Ve bu gibi hapiste 4-5 sene azap çeker. Canavar bir hayvan hükmüne geçer. Eğer iman ahiret onun imdadına gelse, çabuk aklını başına alır. Gerçi hükümet hafiyeleri beni görmüyorlar. Ve ben onlardan saklanabilirim. Fakat cehennem gibi bir zindanı bulunan bir padişah-ı Zülcelal'in melaikeleri beni görüyorlar. Ve fenalıklarımı kaydediyorlar. Ben başıboş değilim ve vazifedar bir yolcuyum. Ben de onlar gibi ihtiyar ve zayıf olacağım diye birden zulmen tecavüz etmek istediği adamlara karşı bir şefkat, bir hürmet hissetmeye başlar. Bir şefkat, bir hürmet efendim hissetmeye başlar. Bu mananın dahi Risale-i Nur'da bürhanlarıyla izahına iktifaen kısa kesiyoruz. Hem nevi beşerin ehemmiyetli bir kısmı, insanlık aleminin en ehemmiyetli, yani ehemmiyet noktasında hastalar ve mazlumlar ve bizim gibi musibet zedeler ve fakirler ve ağır ceza alan mahpuslar, eğer iman ahiret onların imdanına yetişmezse her vakit hastalığın ihtarıyla gözü önüne gelen ölüm ve intikamını alamadığı ve namusunu elinden kurtaramadığı zalimin mağrurane ihaneti ve büyük musibetlerde boşu boşuna malını, evladını kaybetmekle gelen elim meyusiyeti ve bir iki dakika veya bir iki saat keyif yüzünden 5-10 sene böyle bir hapis azabını çekmekten gelen kederli sıkıntı, elbette o biçarelere dünyayı zindan ve hayatı bir işkenceli azaba çevirir. Evet, eğer ahirete iman imdatlarına yetişse, birden onlar nefes alırlar, sıkıntıları, meyusiyetleri ve endişeleri ve intikam hiddetleri derece-i imanına göre, imanın derecesine göre kısmen ve bazen tamamen zail olur, biter, kaybolur. Hatta diyebilirim ki benim ve bir kısım kardeşlerimin bu sebepsiz hapsimizde ve dehşetli musibetimizde eğer iman ahiret yardım etmeseydi, bir gün dayanmak ölüm kadar tesir edip bizi hayattan istifa etmeye sevk edecekti. Ahirete iman bu kadar önemli yani. İnsanı intihardan alıkoyan, insanı ümitsizlikten değil mi, ümit noktasına çeviren ahirete iman bu kadar önemli. Fakat hadsiz şükür olsun, benim canım kadar sevdiğim pek çok kardeşlerimin bu musibetten gelen elemlerini de çektiğim ve gözüm kadar sevdiğim binler Risale-i Nur risaleleri ve benim yaldızlı ve süslü ve çok kıymetli kitaplarımın ziyaları ve ağlamalarından teessüflerini çektiğim ve eskiden beri az bir ihaneti ve tahakkümü kaldıramadığım halde sizi kasemle temin ederim ki, yemin noktasında, imanı bil ahiret nuru ve kuvveti bana öyle bir sabır ve tahammül ve teselli ve metanet, belki mücahidane karlı bir imtihan dersinde daha büyük mükafatı kazanmak için bir şevk verdi ki, ben bu risalenin başında dediğim gibi kendimi Medrese-i Yusufi unvanına layık bir güzel ve hayırlı medresede biliyorum. Ara sıra gelen hastalıklar ve ihtiyarlıktan neşet eden titizlikler olmasaydı, mükemmel ve rahat-ı kalp ile derslerime daha ziyade çalışacaktım. Her neyse, bu makam münasebetiyle saadet harici girdi, kusura bakılmasın. Yani öyle bir ahiret hayatı var ki, insanı olumlu noktadan, olumsuz noktadan, olumlu noktaya ne yapıyor? Çeviriyor. Son olarak, hem her insanın küçük bir dünyası, her insanın küçük bir dünyası, belki küçük bir cenneti dahi kendi hanesidir, evidir, yaşadığı hayatıdır. Eğer iman ahiret o hanenin saadetini hükmetmezse, o aile efradı, o ailenin fertleri, her biri şefkat ve muhabbet ve alakadarlığı derecesinde elim endişeler ve azaplar çeker. O cenneti cehenneme döner. Yani bir ailede eğer ahirete iman hükmetmezse ne olur, o aile cennet yerinden efendim azap şeyine döner. Veyahut muvakkat eğlenceler ve sefaatlerle aklını tenvim edip uyutur. Deve kuşu gibi avcıyı görür, kaçamıyor, uçamıyor, başını kuma sokar ta görünmesin, başını gaflete sokar ta ölüm ve zeval ve firak onu görmesin. Divanece muvakkat iptal hisnevinden bir çare bulur. Çünkü mesela valide ruhunu feda etti evladını daima tehlikelere maruz gördükçe titrer. Anne ruhunu feda etti evladını tehlikelerde gördüğü zaman titrer. Ve pederini ve kardeşini eksik olmayan belalardan kurtaramayan evlatlar daim bir keder, bir korkaklık ister, hisseder. Buna kıyasen bu dağdağlı, kararsız hayat-ı dünyeviyede o mesut zannedilen aile hayatı çok cihetlerle saadetini kaybeder ve kısacık bir hayattaki münasebet ve karabet dahi yakınlık, hakiki sadakati ve samimi ihlası ve kararsız bir hizmeti ve muhabbeti vermez. Yani bir ailede itaat olmazsa, merhamet olmazsa, hürmet olmazsa, İslamiyet yaşanmazsa hiçbir şey olmaz yani. Ahlak o nisbette küçülür, belki sukut eder. Eğer ahirete iman o haneye girse, birden ışıklandıracak, lambanın karanlığa aydınlık verdiği gibi, ortalarındaki münasebet ve şefkat ve karabet ve muhabbet kısacık bir zaman ölçüsüyle değil, belki dar-ı ahirette, saadet-i ebediyede dahi o münasebetlerin devamı ölçüsüyle samimi hürmet eder, sever, şefkat eder, sadakat eder, kusurlarına bakmaz gibi ahlak yükseklenir. Eğer birbirine o merhamet ve hürmet ahiret noktasında olursa, hem dünyada hem ahirette bize fayda verecek. Hakiki insaniyet saadet o hanede başlar inkişafa. Bu mana dahi hüccetlerle Risale-i Nur'da beyanına binaen kısa kesildi. Hem her bir şehir kendi ahalisine geniş bir hanedir. Her bir şehir. Eğer iman ahiret o büyük aile efradına hükmetmezse o şehirde, güzel ahlakın esasları olan ihlas, Allah'ın rızası, samimiyet içten, fazilet, hamiyet, fedakarlık, rızai ilahi, sevab-ı uhrevi yerine garaz, kasıt, menfaat, sahtekarlık, hodgamlık, gösteriş, tasannu, riya, rüşvet, aldatmak gibi haller meydan alır. Zahiri asayiş ve insaniyet altında anarşistlik ve vahşet manaları hükmeder. O hayatı şehriye zehirlenir, o şehrin hayatı zehirlenir. Çocuklar haylazlığa, gençler sarhoşluğa, kaviler güçlüler zulme, ihtiyarlar ağlamaya başlar. Allah muhafaza. Buna kıyasen memleket dahi bir hanedir. Memleketimiz bir hane gibi. Ve vatan dahi bir milli ailenin hanesidir vatanımız. Anne gibi. Eğer iman ahiret bu geniş hanelerde hükmetse, birden samimi hürmet ve ciddi merhamet ve rüşvetsiz muhabbet, karşılıksız ve muavenet, yardımlaşma ve hilesiz hizmet ve muaşeret ve riyasız ihsan ve fazilet ve enaniyetsiz büyüklük ve meziyet o hayatta inkişafa başlarlar. Çocuklara der, cennet var, haylazlığı bırak, Kur'an dersiyle temkin verir. Gençlere der, cehennem var, sarhoşluğu bırak, aklı başlarına getirir. Zalime der, şiddetli azap var, ahiret hayatı. Tokat yiyeceksin, adalete başını eğdirir. İhtiyarlara der, senin elinden çıkmış bütün saadetlerinden çok yüksek ve daimi bir uhrevi saadet ve taze, baki bir gençlik seni bekliyorlar. Onları kazanmaya çalış, ağlamasını gülmeye çevirir. Bunlara kıyasen, bunlar gibi cüz'i ve külli, az ve çok, her bir taifede hüsnü tesirini gösterir ahiret iman. Işıklandırır nevi beşerin, insanlık aleminin hayat-ı içtimaisiyle, sosyal hayatıyla alakadar olan içtimaiyun, sosyologlar ve ahlakiyunların, hukukçuların kulakları çınlasın. İşte iman-ı ahiretin binler faydalarından işaret ettiğimiz 5-6 numunelerine sairleri kıyas edilse kati anlaşılır ki, kesinlikle anlaşılacak bir durum var ki, iki cihanın, iki dünyanın ve iki hayatın medar-ı saadeti yalnız imandır. Yani iki tane hayat olsa, iki tane de dünya olsa, ahiret ve dünya ne olacak? Yine o medar noktasında, saadet noktasında iman lazım. Rabbim imanımızı takviye eden kullarından eylesin. Evet değerli dinleyenler, bir programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Rabbim nasip ederse başka bir programda sizlerle buluşmak ümidiyle. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Besmele geçsin başına, gelsin müminler hoşuna, geçirme ömrün boşuna, Kur'an'ına devam lazım. Allah'a hamd eder kulu, peygamber göstermiş yolu, şükre devam eyle ulu, bu nimeti bilmek lazım. Gelip kaldırdı dumanı, kula öğretti imanı, Resuldür etme gümanı, salavata devam lazım. Bilin Muhammed Mustafa, vazifeyi etti ifa, âli ashab ruha safa, yollarından gitmek lazım. Namaz İslam'ın binası, şehadet oldu hanesi, tenvir etti uyan nası, tevhide çalışmak lazım. Savm ile kır nefsin belini, hak sever zekat veren kulunu, haccet gör Mekke ilini, farz olana gitmek lazım. Evvela ilim olmalı, amel nehrinden dolmalı, ihlas bahrine dalmalı, bu işe ihtimam lazım. Tarikat temeli bunlar, rabıtayla kalbi dinler, teslim olup işi anlar, meyyit gibi olmak lazım. Tarifeye hile etme, eksik yahut fazla gitme, kendi fikrin sözün tutma, başını indirmek lazım. Letaif dersini alan, mahzun olma geri kalan, riyakarlar bela bulan, yokluğa atılmak lazım. Kardeş gel benliği bırak, gerek gayet temiz yürek, yakın sanma, yol çok ırak, tedarikin görmek lazım. Kalbin zikri soldan başlar, ruhun dahi sağdan işler, sır çalışır olur üçler, tarifeyi tutmak lazım. Hafî Sâmemenin üstü, ahfanın Muhammed dostu, ihvanın tez geçmek kastı, lakin burada durmak lazım. Beşini bir eyle burada, daima kalbinden kurda, çok durdukça şifa derde, temel muhkem olmak lazım. Söylemeden tez tez geçme, tarifçiye yara açma, her arkın suyundan içme, menbaını bulmak lazım. Beşten sonra alna çıkan, adu nefse zincir takan, zikrin aleviyle yakan, rabıta çok yapmak lazım. Şeytan dünya hücum eder, meyleylesen zikir gider, yetişen var etme keder, hazrete çağırmak lazım. Bundan sonra zikri küle, bir sızı çökmeli bele, zikir hiç gelemez dile, cemi-i aza demek lazım. Zikri sultaniye dönen, ma, heva, nar, turab, binan, bütün vücut bir dil sanan, yaranlarla sohbet lazım.
Bundan sonra nefyü ispat, gelir tevhid, gider zulmet. Lakin çok istermiş gayret, fikren buna devam lazım. Nefesini çeken içe, tek olacak varın üçe, 21'e yol aça, maksut, matlup, rıza lazım. Yazmakla bu iş bilinmez, sadra yazılır silinmez. Bu ders herkeste bulunmaz, lakin tarif etmek lazım. Gir murakabe içine, katıl ebrarlar göçüne, bunlar gelmesin içine, hedefin gözetmek lazım. Kalbin arşa tam açmalı, Allah'ın feyzini içmeli, fena ahlaktan geçmeli, nefsini çiğnemek lazım. Üç şey bu derslere zarar. Hasta derde deva arar. Üstadımız vermiş karar, reçetesini tutmak lazım. Şeriatsiz işi yapmak, fenalık ardına kopmak, iğne kadar haktan sapmak, zararını bilmek lazım. Şeriatsiz tarik olmaz. Cahil sofi dinin bilmez. Belki camiye de gelmez. Bu kavimden kaçmak lazım. Kadınla zikre oturur. Helal der, dinin yitirir. Girdiği yeri batırır. Namusu korumak lazım. Ekseri cahil toplanır. Varır ilmeğe saplanır. Yumurta olsan da kulplanır. Cahillerden kaçmak lazım. Böyle olur kerametten azan. Şeriat elde bir mizan. Aldatır, sen de keramet kazan. Her şahsı bir tartmak lazım. İkinci, gafille sohbet. Aman bu işten et nefret. Sana lazım gözüm uzlet. Halvete çekilmek lazım. Üçüncü, dünyayı sevmek. Kalbine sevgisin koymak. Daim lafını etmek. Bu sözlerden hazer lazım. Kalemdar, kusurun dolu. Bu üç şey sende var beli. Öyleyse niden eli? Kendini veznetmek lazım.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şey bedbahtlık işaretidir. Cahillik, tembellik, kimsesizlik, kimseye iyilik yapmamak. Feridüddin Attar radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Sevgili kızım ve değerli öğretmenim, sana elveda demiyorum. Bilakis görüşmek üzere. Başı dik, tuğyana isyan ederek yaşadın. Tüm engelleri reddederek, hürriyete sınırsızca aşık oldun. Bu ümmet, uygarlıkta hak ettiği yeri alabilsin diye, onu yeniden diriltmek ve inşa etmek için sessizce yeni ufuklar arıyordun. Akranlarının uğraştığı işlerle meşgul olmadın. Her zaman derslerinde birinci olmana rağmen öğrenmeye olan açlığın dinmedi. Bu kısa hayatta sohbetine doyamadım. Vaktim mutlu olacak ve eğlenecek kadar geniş değildi. Rabiyetül Adeviye'de son kez bir araya geldiğimizde, sen bizimle olduğunda bile bizden ayrısın diyerek bana olan sitemini dile getirmiştin. Ben de sana, bu hayat birbirimize doyacak kadar geniş değil, birbirimize doyalım diye Allah'tan cennetinde bize bu sohbeti vermesini temenni ediyorum demiştim. Sen şehit olmadan 2 gün önce seni rüyamda gelinlikler içinde gördüm. Bu dünyada eşi benzeri olmayan bir güzellikteydin. Yanıma sessizce oturduğunda sana, bu gece senin düğün gecen mi diye sordum. Sen de, düğünüm akşam vakitlerinde değil, öğlen olacak demiştin. Çarşamba günü öğlen vakti şehit olduğun haberi bana ulaştığında, senin rüyamda bana ne demek istediğini anlamış oldum. Allah'tan seni şehit olarak kabul etmesini niyaz ettim. Ve şehadetin bizim haklı olduğumuzu ve düşmanımızın da batılın ta kendisi olduğu inancımızı pekiştirdi. Son vedanda yanında olamamam, son bir kez seni görememem, alnına son bir öpücük konduramamam ve senin cenaze namazını kıldırma şerefine nail olamamam beni derinden üzdü. Beni bunları yapmaktan alıkoyan ölümden veya karanlık hücrelerden korku değil, uğruna canını verdiğin davayı sürdürebilmekti. Zalimlere karşı başın dik, göğsünü gere gere direnirken, gaddar kurşunlar göğsüne saplandı ve ruhun yüceldi. Ne kadar güzel bir azmin ve terbiye edilmiş bir nefsin vardı. İnanıyorum ki sen Allah'a verdiğin söze sadakat gösterdin, Allah da sana verdiği söze. Öyle ki şehadet şerefini bize değil de sana bahşetti. Son olarak sevgili kızım ve değerli öğretmenim, sana elveda demiyorum. Bilakis görüşmek üzere. Buluşmamız yakında Peygamber ve ashabıyla birlikte Havz-ı Kevser'de olacak. Sonsuz kudret ve hükümranlık sahibi Allah'a yakın, onun nezdinde değerli ve şerefli bir konumda. Ayrılmamak üzere, birbirimize doyma temennilerimizin gerçekleşeceği bir buluşma. Sana

yatar uyanmaz, can gözü kapalı, gafilan çoktur. Hak sözün dinlemez, asla inanmaz. Kalbi çürük fesat, cahilan çoktur.

Ey yolcu, görüyor musun? Dünyanın telaşı, dünyanın çilesi hala yağmur gibi üzerine geliyor. Görüyor musun? Zaman ağacı yapraklarını bir bir döküyor. Zaman daralıyor bir yolcu. Ömür dairesindeki tur bak neredeyse tamamlanıyor. Sendense hala bir ses çıkmıyor. Hala bir gayret, bir kımıldama yok sende. Bir ümit vermiyorsun be yolcu. Taş mı kesildi yüreğin? Ne oluyor sana? Etrafında acılar, zulümler, işkence çığlıkları varken nasıl dünyayı cennet etme hayali kurabiliyorsun? Nasıl rahat bir şekilde uyuyorsun? Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ne olur söyle. Söyle be yolcu. Ey yolcu, şimdi iyi dinle. Dinle de gör. Gör neler uğruna neler feda edilir. Yüce Resul bir sefer dönüşünde mescitte iki rekat şükür namazı kılmıştı. Ve sevgili kızı, annelerin annesi, mübarek iki şehidin Hasan ve Hüseyin'in anası Fatıma'ya uğradı. Efendimizin üstü başı yıpranmış, mübarek yanakları toz toprak içerisinde, yorgun ve argın. İlerlemiş yaşına rağmen ordusunun başında başı dik bir komutan. Ülkesinin başında adaletli bir devlet başkanı. Ama her şeyin üstünde kainatın sahibinin seçilmiş kutlu bir elçisi. Babam, biricik babam diye boynuna atılır, sarılır, sarılır Fatıma. Mübarek tozlu yanaklarını ve üstünü başını temizlemeye çalışır. Pervane olur etrafında. Nedir babacığım senin bu çilen? Nedir? Sen kainatın en şereflisi, Allah'ın biricik habibisin. Ne zaman biter bu çilen ey babacığım? Adeta bir anne şefkati, adeta bir anne yüreği gibidir babasına karşı beslediği duyguları. Gözü yaşlı Nebi, biricik kızının yanaklarını silerken şöyle der. Kızım, güneşin girdiği her eve İslam güneşi girmedikçe babanın çilesi bitmez. Selam, selam sana ey şerefli elçi. Selam sana ey muazzez Nebi. Selam, selam sana seçilmişlerin en yücesi. Selam. Şimdi söyle bana ey yolcu. Ne söylenir? Hangi kelimeler durumumuzu izah eder? Hangi yaldızlı cümleler atlar bizleri? Ne dersin? Ayna mı kırık? Ayağımızdaki papuçlarımız mı eski? Yoksa yüreğimiz mi? Yoksa yüreğimiz mi taş kesildi? Ne dersin yolcu? Susma, susma. Bakma bana öyle garip garip. Bakma be yolcu, bakma. Ey yolcu! Suların dahi söndüremeyeceği ateşleri içinde taşıdığını unutma. Kendine dön ve bak. Kendini tanı. Bilmez misin ki ey yolcu, kim kendisini bilirse Rabbini bilir. Rabbini tanımayan yaşamış mıdır ey yolcu? Yaşamış mıdır? Kelimeler bitmeden, zaman tükenmeden, ömür ağacı yapraklarını tamamen dökmeden, aldığımız nefesi henüz verebiliyorken bir kez daha düşün, bir kez daha önüne bak. Ne olur bir kez daha içine, kalbinin derinliklerine bak. O zaman göreceksin ey yolcu. O zaman hakikatin sıcak nefesiyle tanışacak, Rahman'ın kainatı kuşatan güven sancağına sen de tutunacaksın. Ve o zaman... Evet, işte o zaman emniyet nedir, sükunet nedir,
huzur nedir, o zaman tadacak, o zaman bileceksin ey yolcu. Ey yolcu, ağlayarak geldiğimiz dünyadan yine ağlamakla mı gideceğiz? Karanlıklar içine salınan, ta öteler ötesinden Hakk'ın ipine, Resul'ün merhametli eline ne zaman, ne zaman tutunacağız? Yoksa nurunun sıcaklığını her gün ensemizde hissettiğimiz yüce, şanlı Resul'ün nurundan, bereketinden nasipsiz bir şekilde kara toprağın bağrına yüzü kararmış, kimsenin yüzüne bakmadığı, şeytanlarla cezalandırılmayı bekleyen, hatta nefret edilen, yaptıklarından dolayı kişinin kendisinin kendisinden tiksindiği biri olarak mı Mevla'nın huzuruna varacaksın? Bu nasıl hesap? Bu nasıl bir yargı? Bu nasıl bir ticaret söyle? Bu nasıl bir sonuç? Söyle bana ey yolcu. Bu nasıl bir sonuç böyle? Ey yolcu! Büyük bilge imam, İmam Gazali'nin dediği gibi, mezardakilerin pişman oldukları şeyler yüzünden dünyadakiler birbirini kırıp geçiriyor. Sen de kabir ehlinin pişman oldukları şeyler için kimleri nasıl kırıyor, nasıl döküyorsun be ey yolcu? Unutma ki ey yolcu, bu dünyada ölümsüz yaşamayı seçenler ölü, ölümü kabullenerek yaşayanlarsa diri bir hayat yaşıyorlar. Sen ölüme bir adım kalan ölümlü yolcu. Sen nasıl bir hayat yaşıyorsun? Seni sensiz bırakacak, sana ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur sunacak karanlık yer için nasıl bir şey hazırlıyorsun ey yolcu? Karanlıklar içinde, acılar içinde bir hayat mı? Yoksa cennet bahçesinin kokularının, emniyet ve huzur beratının Rabbinden alındığı bir hayat mı? Nasıl bir hayat? Nasıl bir hayat ey yolcu? Bir düşün, bir bak. Nasıl bir hayat? Nasıl bir hayat?

Ben Antepliyim. Şahin imam. Mavzer omuzuma yük. Ben yumruklarımla dövüşeceğim. Yumruklarım memleket kadar büyük. Hey, hey, yine de hey hey. Kaytan bıyıklarım, delişmen çağım. Düşman kurşunlarına inat köprü başında. Memleket türküleri çağıracağım. Bu dağlarda biz yaşarız. Bu dağlar bizim dağımız. Namusumuz temiz, bayrağımız hür. Analarımız, karımız, kızımız, kısrağımız burada erkekçe dövüşür. Bir bayrak dalgalanır Antep kalesi üstünde. Alı kanımdaki al, akı alnımdaki ak. Bayraklar içinde en güzel bayrak, düşüncem senden yanadır. Hep senden yanadır çektiğim kahır. Bu senin ülkende, senin gölgende. Düşmesin kara kalpaklar, kirlenmesin duvaklar. Korkum yok ölümden, kafirden yana. Alacaksa alsın beni şafaklar. Hey, hey, yine de hey, hey. Al bayraklar altında kara bir kartal gibi yaşamak ne güzel şey. Bir sır var bu mazerde, attığım gitmez boşa. Çıkmış bir eski savaştan, Türk'ün bir küçük karış toprak parçası için destanlar yazacağız yeni baştan. Yıktım toprağın üstüne bir sarı kurşunla birini. Çıktı karşıma biri. Çıktıkça çektim tetiği bismillahlarla beraber. Vurdum alnından kafiri. Bu kaçıncı kurşundur? Bu kaçıncı bismillah? Bu kaçıncı ölüdür? Bir türkü söylenir siperlerde her sabah. Vurun Antepliler! Namus günüdür. Ben Antepliyim. Şahinim am. Mavzer omuzuma yük. Ben yumruklarımla dövüşeceğim. Yumruklarım memleket kadar büyük.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

ne hüznü eksilir, ne sana doyar bu gönül. Sen gittin, çiçekler ezildi dünyada. Sen gittin, rüyaları boğuldu bebelerin. Sen gittin, sesi duyulmaz oldu derelerin. Sen gittin, yüreklerden kan çekildi. Sen gittin, can tenden usandı. Sen gittin, dağ dağa küstü. Sen gittin, lambada alev üşüdü. Sen gittin, aşk kalplerden çekildi. Kıyılara vurdu aşıkların cesedi. Vuslatın cennet çiçeği bana. Baharlardan hep seni sordum. Senin serinlettiğin suları içiyor ceylanlar. Martılar senin yürüdüğün göklerde geziniyor. Kelebekler senin yüzünün değdiği bahçelere yayıyor kanatlarını. Bebelerin senin tebessümünü içiyor ana sütünden evvel. Şu dar göğsümün kozasından çıkmaya çalışıyor. Sonsuz genişliklerin sırrı iki dudağının arasında sana. Bir kelam söyle, ne olur. Her hecenin ertesinde seni duymaktır muradım. Hitabın denizleri taşırıyor kıyılarıma. Nereye baksam sana dokunuyor. Sev beni, cananın olayım. İçimde geçsin Nil, Fırat, Dicle. Bende biriksin incileri, ebed şarkılarının. Senin kıyılarını kucaklayan bir derya bulayım. Rüzgarlar savursun beni. Yağmurların cümlesi alnımıza düşsün. Taşla yumuşasın göğsümde. Ayaklarını öpen kocaman bir dağ olayım. Uhud gibi sev bizi de. Çöller savrulsun, dağlar aradan çekilsin, yokuşlar ve inişler bitsin. Ah, yürüdüğün yollara toz olayım. Ey gül yağmurum, ey can baharım, senin hasretinle yanar her yanım. Bütün ufuklardan seni sorarım. Çöldeyim, susuzum. Dudağın bana Leyla. Kuyularda Yusuf. Sözlerin bana Züleyha. Ateşlerde İbrahim. Gözlerin bana Derya. Sancılar içinde Meryem. Bakışın bana İsa. Yaralar içinde Eyyubum. Hasretin bana şifa. Ölüler içinde bir ölüyüm. Ellerin bana musalla. Geldiğin sabahtı efendim. Ayrılık ateşleri.

0: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
1: وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şey bedbahtlık işaretidir. Cahillik, tembellik, kimsesizlik, kimseye iyilik yapmamak. Feridüddin Attar radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr

Odama girdim, kapıyı kapadım, ağlamaya başladım. O gün akşama kadar İslam'ın garipliğine, Müslümanların inhitatına ağladım, ağladım.

Görünmez aşina bir çehre olsun rehgüzarında. Ne gurbettir çöken İslam'a, İslam'ın diyarında. Umar mıydın ki mabetler, ibadetler yetim olsun? Ezanlar arkasından ağlasın bir nesli meyusun. Umar mıydın cemaat bekleyip durdukça minberler, dikilmiş dört direk görsün, serilmiş bir yığın mermer? Umar mıydın tavanlar yerde yatsın rahneden bitap, eşiklerden yosun bitsin, örümcek bağlasın mihrap? Umar mıydın o taş taş devrilen bünyan-ı marsusun, şu viran kubbelerden böyle son feryadı dem tutsun? İşit 14 asırlık bir cihanın inhidamından kopan ra'din, ufuklar inmiyor hala devamından. Civarın, manzarın, cevvin, muhitin her yerin matem. Kulak ver, çarpıyor bir matemin kalbinde bin alem. Ne hüsrandır ki doldursun bugün tevhidin enkazı, o hakimden nebiler fışkıran iklim-i feyyazı. Gezerken tavrı istila alıp meydanda bin münker, şu milyonlarca iman nehye kalkışsam demez, ürker. Ömürlerdir bir alçak zulme miskin inkiyadından, silinmiş emri bil marufun artık ismi yadından. Haya sıyrılmış inmiş, öyle yüzsüzlük ki her yerde, ne çirkin yüzler örtermiş meğer bir incecik perde. Vefa yok, ahde hürmet hiç, emanet lafzı bi medlul. Yalan raiç, hıyanet mültezem her yerde hak meçhul. Yürekler merhametsiz, duygular süfli, emeller har, nazarlardan taşan mana, ibadullahı istihkar. Beyinler ürperir ya Rab, ne korkunç inkılap olmuş. Ne din kalmış, ne iman, din harap, iman türab olmuş. Mefahir kaynasın gitsin de vicdanlar kesilsin lal, bu izmihlali ahlaki yürürken durmaz istiklal. Sen ey biçare dindaş, sanki bizden hayr ümit ettin, nihayet yeğse düştün, ağladın, ağlattın, inlettin. Samimi yaşlarından coştu ruhun, her cümerc oldu. Fakat matem halas etmez cehennemler saran yurdu. Cemaat intibah ister, uyanmaz gizli yaşlarla çalışmak. Başka yol yok, hem nasıl canlarla, başlarla. Alınlar terlesin, derhal iner mevud olan rahmet. Nasıl hasir kalır, tevfiki hak ettim diyen millet. İlahi, bir müeyyet, bir kerimel yok mu tutsun da, çıkarsın şarkı zulmetten, götürsün fecri maksuda. Bütün dünyaya küskündüm, dün akşam pek bunalmıştım. Nihayet bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştım. Şehirden kaçmak isterken sular zaten kararmıştı. Pek ıssız bir karanlık sonradan vadiyi sarmıştı. Işık yok, yolcu yok, ses yok, bütün hilkat kesilmiş lal. Bu istirakı tek bir nefa olsun etmiyor ihlal. Muhitin hali insaniyetin timsalidir sandım. Dönüp maziye tırmandım, ne hicranlar, neler andım. Taşarken haşrolup beynimden artık bin müselsel yağıt, zalamın sinesinden fışkıran memdut bir feryat. O müstarak, o durgun vecd-i nagah öyle coşturdu ki vadiden bütün yer yer eninler çağlayıp durdu.
ne muhrik nameler yara, ne mevca mevç demlerdi. Ağaçlar, taşlar ürpermişti, güya sur-u mahşerdi. Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin? O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu hep çiğnense çiğnenmez senin yurdun. Bugün bir yemyeşil vadi, yarın bir kıpkızıl gülşen. Gezersin hanımanın şen, için şen, kainatın şen. Hazansız bir zemin isterse şayet ruhu serbazın, ufuklar, buğdu mutlaklar, bütün mahkumu pervazın. Değil bir kayda sığmazsın kanatlandın mı ebada. Hayatın en muhayyel gayedir ahrara dünyada. Neden öyleyse matemlerle eyyamın perişandır? Niçin bir damlacık göğsünde bir umman hıruşandır? Hayır, matem senin hakkın değil, matem benim hakkım. Asırlar var ki aydınlık nedir hiç bilmez afakım. Teselliden nasibim yok, hazan ağlar baharımda. Bugün bir hanümansız serseriyim öz diyarımda. Ne hüsrandır ki şarkın ben vefasız, kansız evladı. Serapa garba çiğnettim de çıktım hake ecdadı. Hayalimden geçerken şimdi fikrim her cümerc oldu. Selahaddin-i Eyyubilerin, Fatihlerin yurdu. Ne zillettir ki nakus inlesin beyninde Osman'ın. Ezan sussun, fezalardan silinsin yadı Mevla'nın. Ne hicrandır ki en şevketli bir mazi serab olsun. O kudretler, o satvetler harap olsun, türab olsun. Çökük bir kubbe kalsın mabedinden Yıldırım Han'ın. Şenaatlerle çiğnensin muazzam kabri Orhan'ın. Ne haybettir ki vahdetgahı dinin devrilip taş taş, sürünsün şimdi milyonlarca mevasız kalan dindaş. Yıkılmış hanümanlar yerde işkenceyle kıvransın. Serilmiş gövdeler binlerce, yüz binlerce doğransın. Dolaşsın sonra İslam'ın haremgahında namahrem. Benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın değil matem.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Hudeybiye'de bir anlaşma gerçekleştiriyor. Bu anlaşmayla İslam'ın insanlığa ulaşmasının önü açılıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hudeybiye'den Medine'ye dönüşünde sahabe-i kirama, "Ey insanlar, şüphe yok ki Yüce Allah beni rahmet olarak tüm insanlığa gönderdi. Havarilerin İsa'ya muhalefet ettikleri gibi siz de bana muhalefet etmeyiniz." buyurdu. Peygamber Efendimizin şerefli arkadaşları bir anda hayretler içerisinde kala kaldılar. Onlar hayallerinden bile Resul-i Ekrem Efendimiz'e muhalefet etmeyi geçirmezlerdi. Şimdiye değin onun çevresinde bütün güçleriyle pervane gibi olmaya gayret göstermişlerdi. Muhalefet etmek nasıl olabilirdi? Böyle bir şey nasıl akıllara gelebilirdi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli arkadaşları tam bir şaşkınlık yaşıyordu. Sonra bir tedirginlik hali içinde soruyorlardı: "Ey Allah'ın peygamberi, havariler İsa'ya nasıl muhalefet ettiler?" Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "İsa'da benim gibi davet edeceğim şeyin benzerine uymaları için havarilerini davet etmiş. Fakat onlardan yakın yere gidilmesi gerekenler buna razı olurken, uzak yere gidilmesi gerekenler görevlerini ağırdan almış, yapmak istememişlerdi." buyurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli arkadaşları, "Ey Allah'ın peygamberi, sen nereye istersen biz oraya gideriz. Bizi nereye gönderirsen gideriz. Senin emrini yerine getirmekte itirazcı olmaz, ağır davranmayız." dediler. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarından kaygılı değildi. Onların uzak yakın demeden, ağır hafif demeden yapılması gerekenleri yapacaklarını çok iyi biliyordu. Bu bir gönülleri harmanlamaydı. Gönülleri kıvama getirmeydi. Karşılıklı olarak kalplerin tatmin ikliminde olmasıydı. Şimdi davet mektupları gidecekti. Bazıları yakın diyarlaraydı. Ama bazıları çok uzak bir yolculuk yapacaktı. Risklerle, tehlikelerle dolu bir yolculuktu. Gitmek vardı ama dönmemek olabilirdi. Gitmek vardı ama yollar uzundu ve emin değildi. Bilinmeyen diyarlara, bilinmeyen yollardan gitmek vardı. Bu riskli ve çileli yolculuğa çıkmadan kalpleri tahkim etmek vardı. Kalplere can suyu vermek vardı. Sanki bir yol hazırlığı, bir yol azığı gibi bir hal koymak vardı. Yürekleri perçinlemek vardı. Peygamber Efendimiz ülkelerin krallarına, valilere mektuplar göndereceğini beyan buyuruyor ve mektupların yazılmasına geçiliyordu. Mektupların içeriğinde kısa, özlü tevhide vurgu yapılıyordu. Kainatın hakikati olan tevhid dile getiriliyordu. Allah'tan başka ilah olmadığı gerçeği beyan ediliyordu. Sonra da tevhidin açılımı olan Allah'ın dini İslam'a davet ediliyordu. Mektuplar yazılmıştı. Sıra gönderilmeye gelmişti. Müslümanlar arasında diplomatik tecrübeye sahip olanlar vardı. Onlar mektuplarda mührün olması gerektiğini, hükümdarların, emirlerin mühürsüz mektuplara itibar etmeyeceklerini, hatta okumayacaklarını dile getirdiler. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarının bu fikirler üzerine mühürlü bir yüzük yaptırdılar. Yüzüğün üzerine Allah, Resul, Muhammed kelimelerini yazdırdılar. Üçü birlikte okunduğunda Allah'ın Resulü Muhammed ibaresi çıkıyordu. Bu mühürle mektuplar mühürlendi. Şimdi elçiler yollara düşecekti. Cins Arap atları üzerinde rüzgar gibi hükümdarların, kralların diyarına gideceklerdi. Peygamber Efendimiz elçilerini belirliyordu.
Hazreti Dıhye bin Halife el-Kelbi Bizans Kayseri Hiraklius'a gidecekti. Hazreti Abdullah bin Huzeyfe es-Sehmi radıyallahu an Sasani Kisra'sı Hüsrev Perviz'e gidecekti. Hazreti Hatip bin Ebi Belta Mısır Mukavkısı Cüreyç bin Mina'ya gidecekti. Hazreti Şuca bin Veyf el-Esedi Şam emiri Haris bin Ebi Şems el-Gassani'ye gidecekti. Hazreti Sabit bin Amr el-Lühey Yemame emiri Hevze bin Ali et Hanefi'ye gidecekti. Hazreti Amir bin Ümeyye radıyallahu anh Habeşistan'a Resulullah'ın elçisi olarak varıyor ve mektubu elçiye takdim ediyordu. Kral Necaşi mektubu öpüyor, yüzüne sürüyor ve başına koyuyordu. Bu hareketler bir hürmetti, saygıydı. Zira bu onlarda bir gelenekti. Kral Necaşi makamından iniyor, yere diz çöküyor ve mektubu okutturuyordu. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ın Resulü Muhammed'den Habeş Necaşi'si Ashama'ya. Kendisinden başka ilah bulunmayan, gerçek hükümdar, hakim, mukaddes, selam, koruyucu, kurtarıcı olan Allah'ın övgüsünü sana iletirim. Tasdik edip şehadet ederim ki, Meryem oğlu İsa Allah'ın ruhu ve kelimesidir. Kendisine dokunulmamış Meryem'e nasip etmiştir. Böylece Meryem İsa'ya hamile kalmış, Allah-u Teala da ruh ve nefsinden olmak üzere Adem'i nasıl yarattıysa onu da öylece yaratmıştır. Seni tek ve eşi bulunmayan Allah'a çağırıyorum. Ona itaat konusunda karşılıklı yardıma çağırıyorum. Beni takip et, bana uy ve bana gelen şeye iman et. Muhakkak ki ben Allah'ın Resulüyüm. Bu nedenle seni ve etrafında bulunan askerlerini Allah'a imana davet ediyorum. Nasihat ve sözlerim size ulaşınca kabul etmenizi tavsiye ederim. Selam hidayete tabi olanlara. Kral Necaşi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mektubundan ileri boyutta etkilendi. Mektubu bir kutuya koydu ve şahitlik ediyorum ki o kitap ehlinin beklediği peygamberdir deyip Müslüman olduğunu ilan ediyordu. Sonra da ah keşke imkanım olsa da onun yanına gidip onun hizmetinde bulunabilseydim. Fakat çevremdekilere güvenemiyorum. Onların da Müslüman olmalarını bekleyeceğim diyordu. Kral Necaşi hemen bir birlik oluşturuyor ve bu birliğin başına oğlunu komutan olarak tayin ediyor. Sonra da süratle Medine'ye Peygamber Efendimizin emrinde hizmet etmeye gönderiyordu. Ne yazık ki bu birlik denizde yolculuk yaparken denizin dalgalar arasında boğuluyorlardı. Kral Necaşi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elçisi Hazreti Amr bin Ümeyye'ye bazı hediyeler verdi. İçten selamlarını bildirmesini istedi. Peygamber Efendimiz Necaşi'nin yaptıklarından son derece memnundu. Öncelikle İslam'ın Mekke döneminde bazı Müslümanlar Habeşistan'a hicret etmişlerdi ve Kral Necaşi Müslümanlara sahip çıkmış, onlara kol kanat olmuştu. Müslümanlara karşı daima güzel duyuşlar ve düşünüşler içerisinde olmuş, her vesileyle onlara yardım etmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam'a davet mektubuyla da İslam'la şerefleniyordu. Hicretin 9. yılında Necaşi'nin öldü haberi Peygamber Efendimiz'e ulaşıyor. Peygamber Efendimiz bugün salih bir kul öldü buyuruyor ve gıyabında cenaze namazı kılıyordu. O çağın en güçlü devletleri İran ve Bizans'tı. Bu iki devlet arasında savaşlar eksik olmazdı. Yemen ve Irak İran'a tabi oluyordu. Onun kanatlarına sığınıyordu. Mısır ve Suriye'de Bizans'ın idaresi altındaydı. Bu iki devletin de gözünde Arabistan'ın stratejik bir önemi yoktu. Onların gözünde bir değer ifade etmiyordu. Durum böyleyken onlara Peygamber Efendimiz'in davet mektubu göndermesi fevkalade büyük bir olaydı. İran ve Bizans, Arapları ilkel
kültüre medeniyetten yoksun bir konumda görüyorlardı. Hazreti Abdullah bin Huzafe İran Kisrası'na İslam davet mektubunu ulaştırmak için yola çıkıyordu. Peygamber Efendimiz Kisra'ya rahat ulaşabilmesi için önce Bahreyn valisi Münzir bin Safa'ya uğramasını, ondan yardım almasını beyan buyuruyordu. Hazreti Abdullah radıyallahu anh önce Bahreyn valisine ulaşıyordu. Bahreyn valisi kendisine düşeni yapıyor, Hazreti Abdullah'ı İran Kisra'sı Hüsrev'in huzuruna çıkartıyordu. Kisra görevlilerden mektubun alınmasını ve okunmasını istedi. Tercüman ilk cümleyi okudu. Allah'ın Resulü Muhammed'den Farsların büyüğü Kisra'ya. Kisra daha ilk cümlede küplere biniyor, öfkeyle bağırıyordu. Benim kölem olan birisi kalkıp bana mektup yazıyor ha diye bağırıyor, hakaret ediyor, mektubu alıyor, parça parça ediyordu. Önce isminin ikinci sıraya düşürülmesine tahammül edemiyordu. Önce Allah'ın Resulü diye başlıyordu mektup. Bu kabul edilemezdi. Kisra asla ikinci konumda olamazdı. Bir de Kisraları, İran komutanları, hatta İran halkı, Arapları yalın ayaklı çulsuzlar diye aşağılarlardı. Yıllar sonra Hazreti Ömer Efendimizin halife döneminde İran toprakları İslam toprakları oluyordu. İslam orduları İran ordularını yeniyordu. O zaman İranlılar ağlıyor, İslam ordularına yenik düşünce şöyle diyorlardı: bizi Bizans yıksaydı, bizi Çin yenseydi, hatta bizi Hintliler yenseydi gam değildi. Ama baldırı çıplak Araplar yendi diye ağlıyorlar, bu durum onların çok zoruna gidiyordu. İran Kisra'sı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mektubunu parçalayarak yırtıyordu. Elçi Hazreti Abdullah Medine'ye dönüyor, durumu Resul-i Ekrem Efendimiz'e anlatıyor. Resul-i Ekrem Efendimiz, o benim mektubumu parçaladı. Onun da saltanatı parça parça olsun. O kendi eliyle saltanatını parçaladı buyuruyordu. Kisra kölem diye nitelediği Araplardan birisinin kendisine mektup göndermesini aynı zamanda idaresine müdahale olarak görüyordu. Yemen, İran'ın gölgesindeydi. Onun sömürgesi konumundaydı. Kisra hemen Yemen valisini devreye sokuyordu. Hicaz bölgesinde ne tür gelişmelerin olduğunu öğrenecek ve Kisra'ya rapor edecekti. Yemen valisi bir grup oluşturuyor, onları Medine'ye gönderiyordu. Onlar önce Resul-i Ekrem'i yakinen tanımaya çalışacaklardı. Sonra Medine toplumunu, Müslüman toplumu tanımaya, anlamaya çalışacaklar ve bir rapor hazırlayacaklardı. Bu amaçla Medine'ye gelmişlerdi. Ama onları durduran bir haber alıyorlardı. İran Kisra'sı Hüsrev Pervezi oğlu tarafından parçalanarak öldürülüyordu. Yemen Kisra'sı Hüsrev Pervezi oğlu tarafından parçalanarak öldürülüyordu. Yemen heyeti tekrar Yemen'e dönüyordu.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyledi. Gah eserim yeller gibi, gah tozarım yollar gibi, gah akarım seller gibi, gel gör beni aşk neyledi. Akan sulayın çağlarım, dertli yüreğim dağlarım, yârim için ben ağlarım, gel gör beni aşk neyledi. Ya elim al kaldır beni, ya vaslına erdir beni. Çok ağlattın, güldür beni, gel gör beni aşk neyledi. Ben yürürüm ilden ile, dost sorarım dilden dile. Gurbette halim kim bile, gel gör beni aşk neyledi. Mecnun olup an yürürüm, ol yari düşte görürüm. Uyanıp melul olurum, gel gör beni aşk neyledi. Benzim sarı, gözlerim yaş, bağrım pare, ciğerim baş. Halden bilen dertli kardeş, gel gör beni aşk neyledi. Aşkın beni mest eyledi, aldı gönlüm hast eyledi. Öldürmeye kast eyledi, gel gör beni aşk neyledi. Miskin Yunus biçareyim, baştan ayağa yâreyim. Dost dinle avayım, gel gör beni aşk neyledi.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Furkan 74-77 Müminlerin Duası. Ve onlar ki, ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl, derler. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalacaklar. Orası ne güzel bir konak ve ne güzel bir makamdır. Resulüm, de ki, eğer duanız olmasaydı, Rabbim size niçin değer versindi? Ey inkarcılar! Size bildirdiklerini kesin kes yalan saydınız. O halde azap yakanızı bırakmayacaktır.

seni de vururlar bir gün. Ey acı, uçuşup durduğun kanatlarından. Sazın, sözün, türkülerin tükenir. Ellerin koynunda kala kalırsın. Şakaklarına kar yağıyor bilesin ey acı. Gül açan yüzlerimizde göğeriyor rengin senin de. Biz seni ta eskilerden tanırız. Hani göğüslerimize taş olur inerdin. Avuçlarımızda Hira dağıydın. Al atların tam yerine ayarlanmış yelelerinde. Akdeniz rüzgarlarına karışan sendin. Biliyorum, hiçbir tarih yazmayacak ve bir sır gibi kalacak yakılan kitaplarda. Göbek bağı anasından henüz çözülmemiş bebelerimize, mitralyözlerin Washington

seni de yakarlar bir gün ey acı. Bir taptuk kul gözlerinden vurursa, parmakların eğri ağaç tutamaz, çığlıkların çağlar aşar, duymazsın. Ve ben biliyorum, örümceği, mağarayı, güvercini, asayı ve İbrahim'in baltasını ben biliyorum. Nereden başladı bu kesik dans? Ve bu dansa karşı afyonlanmış hecin yüzlü insanlar kim? Kim kimin yanında? Kim kimin karşısında? Meclis kürsüsünden konuşan bu adam kim? Üsküdar Kız Lisesi'nde okuyan genç kız çantasında kimin fotoğrafını taşıyor? Kadıköy vapurunda sigara tüttüren delikanlılar neden gülüyorlar ki?

Seni de vururlar bir gün ey acı, Filistin'de sapan taşlı çocuklar. Dalın, kolun, fidelerin budanır, kuru bir kütükle kala kalırsın. Öyle bakmayın balkonlarınızdan. Fırat Nehri ayrılık çıbanına tutuldu, damarlarımızı yırtıyor. Tuna Nehri onulmaz boşnak sızıları pompalıyor yüreğime. Plevne türküleri altlara dönüşürken Çeçenya'da yiğitler inancın, emeğin ve aşkın kılcal damarlarına ulanıp sustular. Ve ne Bağdat'tan, ne Şam'dan, ne Mekke'den, ne Diyar-ı Bekir'den, ne İstanbul'dan, ne Buhara'dan bunca telefon direğine rağmen kimse kimseyi duymuyor. Seni de vururlar bir gün ey acı, Halepçe'de soldurulmuş gül gibi. Bu sevdaya düşsen sen de yanarsın, suskun, sıcak, uzun yaz geceleri. Ve siz ey analar, hani siz gecelerinizi böler, çocuklarınıza ninniler söylerdiniz. Hani siz fatihler doğururdunuz. Gelin kızların giysileri kirletildi, çocuklar hep yetim kalıyor. Elem yecidke yetimen fe'ale.

0: Ve ben biliyorum, ben biliyorum İstanbul'un, Bağdat'ın, Diyarbakır'ın, Mekke'nin birbirine nasıl bağlandığını, nasıl çözüldüğünü. Sonra ey insan, ey insanlık, ayağa kalk. Kolları ve bacakları budanmış delikanlıları, boyunları gövdesinden ayrılmış insanları, gözleri uyur gibi kapanmış kan pıhtıları içindeki bu çocukları, gelişmiş laboratuvarlarınızda dikkatle inceleyin. Ve bir gün bu dünya gül bahçesine dönecek. Bunu böylece bilin. Ve
1: günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
3: Bundan yıllar önce çorak topraklarda üzerine masumiyetin sıcak gölgesi düşmüş, nadide bir çiçek süzülerek gözlerini açmıştı. Dünyaya yeni gelmiş minicik bir bebek safiyetinde kucaklarda dolaşmış, en nihayet annesinin müşfik kollarına verilmişti. Adı İmam Hatip konulmuştu. O günden bugüne aradan yıllar geçti. Zaman akrep ve yelkovanın çarkları arasında uzun voltalar atıp minicik bebeği büyüttü ve olgunlaştırdı. Yakışmıştı ismi ona. İmamdı o, önder. Zamanın, mekanın, insanın, eşyanın, cemiyetin, en önemlisi İslam'ın sancağını taşıyordu o. Toydu belki ama hiç kimsenin beklemediği kadar azim, gayret ve şuur abidesiydi. Kolay mıydı Resul'ün sancağını taşımak? Bir Mus'ab, bir Üsame, bir Fatıma olabilmek. Zor ama şerefli bir görevdi bu. Hatipti o. İnsana, eşyaya, manaya ve maddeye hitap eden bir hatip. Küfre karşı amansız bir kasırga, hakka karşı sevecen bir anne şefkatinde. Taşlaşmış yüreklere, katılaşmış gönüllere, düşünemeyen zihinlere, ateşin altında soğuk, sert bir demirin yumuşak bir kor yığınına dönüştüğü gibi, taşları İslam'ın hamuruyla yoğurup kuma çeviren hünerli bir hatip. Yüzümüze soğuk ve anlamsız bakan, her fırsatta soğukluğundan yakındığımız, taşları da ağlatabilen, ağlatırken ağlayan bir hatip. İşte İmam Hatip buydu. Bir levhaya iğreti oturtulmuş İmam Hatip Lisesi lafzından fersahlarca uzakta bir mana ve öz ifade ediyordu o. Gün doğumlarına vurgun, barış güvercinlerine hasret, limanda gözyaşlarıyla ufukta görünmeyen gemileri bekleyen, karanlık bir mazinin ardından imanla, cesaretle, ilim ve hikmetle koşarak gelen, haykırarak gelen yepyeni bir neslin müjdecileri İmam Hatipler. Kalplerde doyulmaz bir Allah aşkı, gönüllerde sıcak bir Resul muhabbetiyle ardına bakmadan yollara düşen bir gençlik, imanından cesaret alan, insana, hayvana, hatta cansıza merhamet eden Yunus edasıyla, aşka inanan bileylenmiş bir bilek, kalaylanmış bir yürek, göklerde yankılanan lebbeykle gelen bir gençlik. Kendine değil, Mevla'ya güvenen, batıla değil, hakka dayanan bir şimşek, bir fırtına çevikliğinde küfrün gizli emellerini kökünden çıkarıp söküveren bir gençlik İmam Hatip. Beş vakitte ellerini duaya açmış, sabır ve teslimiyetin zırhına bürünmüş, yapmacık değil, içten ve gönülden, sıcacık billurdan gözyaşlarıyla hakka sığınan bir gençlik. İşte İmam Hatip, işte

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şey bedbahtlık işaretidir. Cahillik, tembellik, kimsesizlik, kimseye iyilik yapmamak. Feridüddin Attar radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul uqdatan min lisani yafkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli kardeşlerim, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi nasip eylesin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba eden, ona sımsıkı sarılan kullarından eylesin bizleri. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttebi'ul ulema'e fe innehum surucud dünya ve mesabihul ahire. Alimlere tabi olunuz. Muhakkak ki onlar, yani alimler, surucu dünya ve mesabihul ahire. Ahiretin ışıklarıdır, kandilleridir ve aynı şekilde dünyanın da ışığı ve çerağıdırlar. Dünyanın da ışığıdır, ahiretin de ışığıdır diye bu şekilde buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bizlere şunu söylüyor. Alimlere tabi olun. Neyle? İşleriniz noktasında. Bilmediğiniz şeyleri onlara sorun. Ama hangi alimler? Bu da önemli. Rabbani alimler. Kur'an'ı iyi bilen, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını iyi bilen, onu kendi hayatlarında tatbik eden ve asla taviz vermeyen, ne pahasına olursa olsun taviz vermeyen, sadece Allah'tan korkan, kullardan korkmayan ve sadece Allah'ın hatırını yüksek tutan alimler. İşte bu alimlere ittiba edin ki bu alimler hem dünyanın hem de ahiretin ışığıdır, kandilidir, nurudur, lambasıdır, aydınlığıdır. Onlara iktida edin, onlara uyun ve onlarla beraber yürüyün. Hangi yolda? Hidayet yolunda. Allah-u Teala'nın vermiş olduğu o hidayet yolunda beraber yürüyün. Çünkü onlar size İslami bilgileri, dini bilgileri, sizi kurtaracak olan bilgileri size aktarırlar. İmam Gazali diyor, oğlum alimlere, sana ilim öğretenlere saygı göster, onları sev. Anne baban senin karnını doyurur dünyalık için ama alimler diyor senin ahiretin için seni doyurur. Ha, dünyada biraz aç kalsan sorun yok ama diyor ahirette aç kalırsan o kötü olur. Bu nedenle diyor alimler senin ahiretin için azık hazırlamana sebebiyet veren insanlardır. Onlara tabi ol ve onları sev diye bu şekilde buyuruyor. Çünkü onlar fe innehum surucud dünya, dünyanın çerağıdır, kandilidir, aydınlatıcıdır. Böyle nasıl sirac dediğimiz lambalar insanları karanlıklardan koruyorsa, aydınlatıyorsa ne yapıyor? Alimler de aynı şekilde insanları böyle aydınlatıyor. Bilgileriyle, düşünceleriyle insanları karanlıktan aydınlığa doğru, Allah'ın nuruna çağırıyor. Ve ahirette de bize ışık lazım, nur lazım, değil mi? O nuru da almamız gerekiyor. Ahiretteki nur nasıl değerli kardeşlerim? Ha, sırattan geçiyoruz değil mi? Orada bize nur lazım. Eğer zulümata düşersek, zulümlerin içerisine düşersek, Allah korusun, hiçbir şey bizi kurtaramaz. Allah-u Teala bizleri muhafaza buyursun. Bizi gerçek alimlerle beraber eylesin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alimler noktasında bize çok büyük bilgiler veriyor. Çok büyük uyarılar veriyor. Ve bir hadis-i şerifinde Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Allah-u Teala kıyamet günü alimleri toplayıp da buyuracak ki ben size sırf hayır istediğim cihetle hikmetimi kalplerinize koydum. Haydi cennete girin çünkü sizden ortaya çıkacak kusurlara da sizi affettim. Böyle alimlerin değeri var. Ve hatta biliyorsunuz bir hadis-i şerifte alimin abid karşısındaki üstünlüğü ayın dolunay gecesi diğer yıldızlar karşısındaki üstünlüğü gibidir. Yani alim olan bir insan abid olandan daha üstündür diye Peygamberimiz bu şekilde bizlere buyuruyor. Ve bir hadis-i şerifinde de Allah-u Teala'nın böyle melekleri, gökler ve yerde bulunanlar, hatta yuvasındaki karınca ve hatta balıklar insanlara hayır öğreten kimseye salavat getirirler. Onun için dua ederler diye bu şekilde buyuruyor. Ve yine alimlerle ilgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Her kim İslam'ı ihya etmek için, yaşatmak için ilim talep ederken kendisine ölüm gelirse onunla peygamberler arasında tek bir derece vardır. İşte bu nedenle hem dünyada kandiller aydınlıktır, lambalar insanları aydınlatıyorlar, insanları karanlıktan koruyorlar. Hem de ahirette insanları karanlıktan koruyorlar, insanları aydınlatıyorlar. Bu kadar değerler var alimlerin. İşte Allah'ın yanında yüksek derecelere ulaşan bu alimler kendilerini ilme verip ilmiyle amel eden alimler olmasıdır. Hani önemli olan başta da söylediğimiz gibi ilmiyle amil olacak. Bu nedenle onun için alimler ilimleriyle amel etmeli. Müminler de Müslümanlar da alimlere hürmet ve ikramda bulunmalıdırlar. Alimler ilmin şerefini, konusunun şerefi, gayesinin şerefi ve meselelerinin kuvvetiyle uygun olmak üzere üç açıdan çeşitli derecelere ayırmışlardır. Ve şunu da unutmayalım ki ilimle desteklenmeyen üstünlük sonuçta bir perişanlığa dönüşür. Yani ilmi öğrenecek ve bununla birlikte onunla amel edecek, ikisi bir araya gelecek. İşte o zaman bu alim faydalı alim oluyor. İşte İmam-ı Azam Ebu Hanife gibi, İmam Malik gibi, İmam Ahmed İbni Hanbel gibi, İmam Şafii gibi ve onların yolunda gelen yüzlerce binlerce alimlerin olduğu gibi Allah-u Teala bizleri onların yolunda eylesin, onların eserlerini okuyup feyiz almayı, ilim ehli olmayı bizlere nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, diğer hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bu yüzükle ilgili bir mesele. İttakhizhu min variqin ve la tutimmehu miskalen ya'nel hateme. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki böyle kendine yüzük edin ama bu yüzük de böyle bir miskale yani aşağı yukarı 5 grama yakın olacak. Onu da geçmesin diye buyuruyor. Değerli kardeşlerim, bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir adam geliyor. Adamın elinde de parmağında da demirden bir yüzük var. Demirden yapılmış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben sende diyor ehli ateşin işaretlerini görüyorum. Sende onların kokusunu görüyorum. Onların işaretleri var sende. Yani yüzüğü işaret ederek, demirden yüzüğü işaret ederek bu şekilde ona söylüyor. Ve adam çıkarıyor, atıyor bunu. Daha sonra yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geliyor bu şahıs ve tunçtan veya bakırda gibi bir cinsten bir yüzük takılmış. O var. Resulullah da bu sefer diyor ki ben sende putların kokusunu alıyorum. Hani putları tunçtan yapıyorlar ya böyle. O yüzden o da tunçtan veya bakır cinsi bir şeyden veya pirinçten böyle yapmış, takmış parmağına. Peygamberimiz de ne diyor? Ben sende putların kokusunu alıyorum. Put yapılan nesleden yapılmış bir şeyi taktığından dolayı. Ve daha sonra adam gidiyor. Madem ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu yüzüğü beğenmedi. Böyle bir durum var. Çünkü sahabe hassas bu noktalarda. Bir yanlış oldu mu hemen düzeltiyor. Hata yapabilir insan ama mühim olan o hatadan hemen dönebilme, pişman olma ve emri ilahiye, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerine teslim olma. Önemli olan o. Sahabenin işte özelliği bu. O da madem öyle diyor hemen çıkarıyor ve altından bir yüzük takıyor. Geliyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu bu halde görünce diyor ben sende ehli cennetin işaretini görüyorum. Niye? Çünkü bazı ziynetler vardır işte altın gibi, ipek gibi. Erkeklere bu dünyada haramdır. Erkekler onları takmaması gerekiyor. Allah-u Teala cennette cennet ehline onları giydirecek. Bu dünyada bir imtihan olarak onlara taktırmıyor. Tabii çeşitli hikmetleri, sebepleri var bunların niçin yasaklandığına dair. Ama biz hikmet üzerinde durmaktansa ne yaparız? Emir neyse ona uyarız, ona teslimiyet gösteririz. İşte Peygamberimiz ne diyor? Ben sende ehli cennetin işaretini görüyorum. Yani dünyadayken eğer bunu takarsan ahirette nasibin olmaz. Ha, dünyada takma çünkü emir böyle. Ahirette cennette bu cennet ehli takacak bunu deyince adam onu da çıkartıyor. Ve Peygamberimiz o zaman ona diyor ki sen gümüşten bir yüzük edin. Böyle bir parça yüzük edin. Şimdi buradan şunu anlıyoruz. Demek ki erkekler de yüzük takabilir. Ama bu yüzüğün de oranı var, belirtisi var. Çok böyle ağır olmayacak. Takarsan bir miskal veya bazı alimler bunu biraz daha artılmış. ağırlığında yüzük takabilirsin diye bu hadisten de bu şekilde bir hüküm çıkarılmış. Yani erkek ne takabilir? Gümüş takabilir. Altındı, demirdi, bronz veya pirinçti. Bunlardan da yüzük takamaz ve sadece gümüşten yüzük takabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde bize bir yol gösteriyor. Biliyorsunuz yüzük takma noktasında bazı alimler diyor ki devlet başkanları, sultanlar yüzük takabilir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüğü vardı ve yüzüğünde de biliyorsunuz en başta Allah-u Teala'nın ismi vardı. Sonra Resul yazıyordu. Sonra da Muhammed aleyhisselamın ismi yazıyordu. Böyle alt alta şekilde yazılmıştı. Peygamberimiz bunu mühür olarak kullanıyordu. Çünkü mektuplar yazılıyor. Çevreye, işte valilere veya diğer ülkelerin devlet başkanlarında onun altına mühür basıyordu. Daha sonra 4 halife döneminde Hazreti Ebubekir olsun, Hazreti Osman zamanında, Hazreti Ömer zamanında, Hazreti Ali zamanında da Hazreti Osman'a kadar peygamberimizin bu yüzüğü kullanıldı. Kuyuya düştü, kayboldu Hazreti Osman zamanında. O daha sonra kendisi yüzük edindi. Ve bu nedenle bir kısmı diyor ki sadece sultanlar yüzük takabilir. Ama genel bu hadisten anladığımız nedir? Bütün müminler yüzük takabilir. Fakat bu yüzük altından olmayacak, bu yüzük demirden olmayacak, bu yüzük böyle tunçtan olmayacak. Neden olacak? Gümüşten olacak ve çok da ağır olmayacak. Bir miskal ve bir kısım alimler farklı yorumlarda da bulunmuşlar. Bir miskali de İmam Malik gibi mesela bir miskalin de üzerinde olabilir. Bize düşen nedir? Devamlı şekilde Kur'an'a, sünnete bakacağız. Kur'an ve sünnetin bize yol göstericiliği doğrultusunda hareket edeceğiz. Yüzüğü de burada da bir hatırlatma yapalım değerli kardeşlerim. Böyle serçe parmağına, sağ elin serçe parmağına, sağ elin yüzük parmağı derler ona takılabilir. Yine aynı şekilde sol elin serçe parmağına veya sol elin yüzük parmağına, o serçe parmağın yanındaki parmağa yüzük takılabilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte sadece baş parmak yanındaki işaret parmağını gösteriyor. Bir de orta parmak. Bu ikisine yüzük takmayı nehyetmiş, yasaklamış. Yani demek ki baş parmağın yanındaki işaret parmağını, şehadet parmağı da deriz, işaret parmağı da deriz veya orta parmağa yüzük takılmaz. Ama onun dışında ister sağ el olabilir, ister sol el olabilir. Bunların serçe parmağına veya serçe parmağın yanındaki işaret parmağına, aynı şekilde sol eldeki işaret parmağına da takılmaz. Aynı şekilde orta parmağa da takılmaz. Fakat sol elin serçe parmağına ve serçe parmağın yanındaki yüzük parmağına yüzükler takılabilir. Bunda da herhangi bir sakınca ve beis de yoktur. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اَتَقَوَّفُ عَلَى اُمَّتِ سْنَتَيْنِ Ben ümmetimden şu iki şeyden çok korkuyorum. يَتَّبِعُونَ الْاَرْيَافَ وَالشَّهَوَاتِ وَيَتْرَكُونَ الصَّلَاةَ İnsanların böyle şüphelerine, şehvetlerine tabi olmaları ve sulak yerlere, yani bol bereketli yerlere göç etmeleri, gitmeleri ve namazı terk etmeleri. Ben bunlardan çok korkuyorum. Ve sonra bir korktum da var ki vel Kur'anu yetaallemuhul münafikune yucadiluna bihi ehlel ilmi. Münafık olan kimselerin, Allah'ın kitabına tam inanmamış, Allah'a inanmamış veya dünya gayesi güden münafık yapılı insanların bu amelde olabilir, itikatta olabilir. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeleri. Ama ne için öğreniyorlar? Ehli ilimle, Müslümanlarla tartışmak için. Onunla amel etmek için, ona teslim olmak için, onu hayatlarına tatbik etmek için değil. Gaye ve dertleri Müslümanlarla gelecekler, tartışacaklar. Müslümanlara ifsad etmeye çalışacaklar, bozmaya çalışacaklar. Onda çeşitli yorumlar yapmaya çalışacaklar. O şekilde Kur'an öğrenecekler. Onların diyor bu şekilde Kur'an öğrenmelerinden korkuyorum. Bu ne demek? Bize uyarı yapıyor Peygamberimiz. Demek ki şehvete tabi olma çok büyük bir kötülük ve insanı helaka götürür. Gözünü karartır. Çünkü şehvet galip geldiği zaman insanın basireti yok olur, firaseti yok olur ve insan günaha dalar, günaha düşer. Bu nedenle Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ya, zinaya yaklaşmayın. Yani zina işlemeyin demiyor, zinaya yaklaşmayın. Çünkü o ortam oluşursa tak diye insan hemen zinaya düşer. Bu nedenle alimler der ki zinanın ayak sesi yoktur ki duyasın. Yani hemen Allah korusun ortam oldu mu hemen zina oluşabilir. Bu nedenle Allahu Teala bize zina yaklaşmayın, şehvete tabi olmayın. Her türlü mal yönünden, mülk yönünden, kadın yönünden, her yönden kişinin şehvetine tabi olması onu günaha sevk etme noktasına getirir. Allah muhafaza buyursun. Ve bunun akabinde de günah işleyen bir beden Allah'a karşı itaatte zayıflar. Bünye zayıflar. Zayıfladıkça da namaza kalkmak istemez, ibadetleri yapmak istemez, yediği içtiği helal olmamaya başlar. Bu ne yapar? Bedeni üzerinde etki eder ve bu kişi ibadetlere karşı böyle hassasiyet göstermez ve yavaş yavaş namazı terk eder. İlk terki nasıldır? Namazı tadili erkana göre kılmaz. Namazı böyle iş olsun diye kılmaya başlar. Yani onun huşusunu yerine getirmez. Tam bir manayla kalp, beden bir arada bir şekilde namaz kılmaz ve bunda ne olur? Niyet bozulur. Böyle terkler başlar. Sonra da artık namazı terk eder. Tamamen terk eder. Allah korusun. Allah muhafaza buyursun. Ve sulak yerlere gitme. Hani insanlarda güzel bir şey. Ama bu insanı azdırmamalı. Hani Allah-u Teala nimet vermiş. Adam ne yapıyor? Yaylalarda ev alıyor. Yazın yaylaya çıkıyor. Kışın kendi memleketine dönüyor. Kendi oturduğu yerde bulunuyor. Rahat bir hayatı var. Lüks lüks evler yapıyor. Ha, ölçü nedir? İnsan rahat edebilir. Rahat etmesi de lazım. Ama bu durumda insan haddi aşmayacak. İsrafa yönelmeyecek. Adam bir ay ve iki ay oturuyor senede. Fazla üç ay oturuyor diyelim. Veya bazen iki hafta gidiyor. Öyle evler yaptırmış ki masrafların haddi hesabı yok. Kardeşim günahtır bu. İsraftır bu. Bu konuda da kendimize çeki düzen verelim değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah bir dahaki Hadis Bahçesi programında buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah'a emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti, seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda El-Cebbar Celle Celaluhu ismi mübarekindeyiz. El-Cebbar dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan, mutlak iradesini her durumda yürüten, her zorluğu kolaylaştıran, mahluklarının işlerini ıslah eden, mahluklarının ihtiyaçlarını gideren, yaşama ve rızık sebeplerini sağlayan, kırılanları onaran, eksikleri tamamlayan, düzeni bozulan her şeyi tanzim eden demektir. Haşr suresi. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Meliktir, Kuddüstür, Selamdır, Müheymindir, Azizdir, Cebbardır, Mütekebbirdir. Allah müşriklerin şirk koştuklarından münezzehtir. Fussilet suresi. O yerin üstünde sabit dağlar yarattı. Orada bereketler meydana getirdi. Orada araştırıp soranlar için rızıkları tam 4 günde belli bir seviyede takdir edip düzene koydu. Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve yer küreye isteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin dedi. Her ikisi de isteyerek geldik dediler. Değerli kardeşlerim, yaratılmış olan her şey o muhteşem kudret karşısında secde etmekte, boyun eğmekteyken sadece insan, akıl ve nefis verilmiş olan insan, yaratılış hikmeti gereği Allah Celle Celaluhu'yu bulmakta ve ona ibadette iradesine bırakıldı. Allah Celle Celaluhu'nun o engin rahmetiyle de yalnız bırakılmadı bu yolda. Aklını kullananlar için, kainat kitabının ayetlerini okuyabilenler için her şey, her olay yol gösterici kılındı. Yüreğini aklına yoldaş edinenlere, Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Yüce Rabbimizin kelamı, Gül Nebi Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam ile de yaşayan örnek bir insanın hayatı, hakkı arayan o gönüllere yardımcı kılındı. Âl-i İmran suresi. Onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde ne varsa hepsi ister istemez ona boyun eğmiştir ve ona döndürülüp götürüleceklerdir. Kur'an-ı Azimüşşan'ı okudukça her ayetinde sıcacık bir sevgi hisseder. Yüce Yaradan'ın kullarına adeta her şey size benim varlığımı anlatırken hala oyalanıp durur musunuz?

sizlere verdiğim nimetlerimle sizleri beklerken sizler acizlerden mi medet beklersiniz buyurduğunu duyar gibi olursunuz. O El-Cebbar'dır. Her şey onun yüce kudreti elindedir. Hiç kimse bu gücün karşısında duramaz. Dilerse her şeyi bir anda yok eder. Ama o öylesine sabırlıdır ki kullarına karşı bekler ve mühlet verir. Geceyi karanlıkları yaratır. Karanlıklar gündüzün bütün eserlerini örterken, gecenin gelişiyle sabahın da müjdesini, yani aydınlıkların müjdesini verir kullarına. El-Cebbar'dır o. Kışı bembeyaz bir kefen gibi getirir. Yer küreyi mevt eyler, haşre hazırlar. Kışın soğuğu ile de yazın sıcağını müjdeler kullarına. El-Cebbar'dır o. Her baharda muhteşem bir nebat ve hayvanat ordusunu yaratır. Her birine vazifesine uygun sevk ve idare ile ömür verip kıyamete örnek olan güz mevsiminde pek çoğunu vefat ettirerek vazifelerini sona erdirir. El-Cebbar'dır o. Yarattığı her varlığa, her cins ve topluluğa mahsus rızıkları, müdafaa silahlarını, her birinin hayat şartlarına uygun kıyafetlerini hiç umulmadık yerden, hiç beğenmedik zamanda tam vaktinde verir. O nihayetsiz iktidarını, gücünü ve hadsiz rahmetini gösterir. El-Cebbar'dır o. Cennet ve cehennemi halk eder. Cennet lütfunun eseridir. Ödül ve mükafat yeridir. Ve cehennem de lütfunun eseridir. Cennete giden yolları kolaylaştırmak için yaratmıştır. O Rahman ve Rahim olan Yaradan cehennemi, cehennemi bile kereminin eseridir. Kahrıyla lütfunu gösteren ve lütfuna koşturan o. Geceler olmasaydı, karanlıklar olmasaydı aydınlıkları bilebilir miydik? Kışı yaşamasaydık baharı neşeyle bekleyebilecek miydik? Ve cehennem yaratılmasaydı cennete koşmak için, cehennemden kaçıp cennete koşmak için çaba sarf edecek miydik? İşte o Cebbar olan rahmetim gazabımı geçmiştir buyuran, gökleri ve yerleri azametiyle kendine boyun eğdiren o Rahim, Halim, Sabur ve Gafur olan Allah kullarını cennete böylece yönlendirir. Kudret onun elindedir. Kulunun her halini kemale ulaştıracak vesileler için Cebbar ismini kullanır. Kulunun eksiklerini tamamlatır. Düzeni bozulmuş her şeyi
Cebbar ismiyle düzeltir. Hiç kimsenin gücü o yüce kudretin yapmak istediklerini engelleyemez. Kul bunu bilse Hazreti Ali gibi yalvarır ona. Ey her kırığı kaynaştırıp birleştiren, kırılanı onaran ve her zorluğu kolaylaştıran Cebbar olan Allah'ım. Ve sonra lisan-ı haliyle duasına devam eder. Ey Cebbar olan Allah'ım, dağınıklığımı toparla, bana düzenlik ihsan et. Ben kulum, acizim, dünya hayatının gaileleri karşısındaki kırgınlığımı, yılgınlığımı ve aczimi sana havale ediyorum. Beni o mutlak ve engin gücünle güçlendir. Cebbar ismine sığınarak o kırık dökük amellerimi acziyetime bağışlayarak kabul eyle. Sen sana inananların seyyiatını hasenata çevirensin. Kırık gönüllere serinlik bahşedensin. Eksikleri tam kabul edensin. Ümitsizlikleri ümide çevirensin. Ve benim inandığım, ibadet ettiğim tek ilahımsın. Beni rahmetinle muhafaza eyle. Ey alemlerin Rabbi olan yüce Allah'ım.

Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Esmaül Hüsna programımızda El Cebbar ismi mübarekini sizlerle anlamaya çalıştık. Bir sonraki programımızda beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Bir zamanlar Belh şehrinin hükümdarıyken ard arda gelen uyarılarla gerçek hükümranlığın aziz ve celil olan Allah'a ait olduğunu anlayan İbrahim bin Ethem Hazretleri nefsiyle giriştiği zorlu ve çetin mücadeleleri Allah'ın lütfuyla kazanmış ve sonunda Rabbine kul olmanın zevkini tatmıştı. Artık sadece Belh'in değil, imanla dolu gönüllerin sultanı olmuştu.
1: Nice zamandır gönlünü bir kor gibi yakan nedamet hislerini teskin etmek ve içini Rabbine dökmek arzusuyla Kabe yollarına düştü bu yüce insan. Gözyaşlarının eşlik ettiği her anı tövbe ve istiğfarla dolu uzun bir yolculuktan sonra ulaştı mukaddes beldeye. Binlerce mümin gibi o da yöneldi Kabe-i Muazzama'ya. Yaklaştı, yaklaştı ve cennet kokulu Kabe örtüsüne başını dayadı. Zaman ve mekanın yok olduğu bir anda halini en yüce dosta, en samimi ifadelerle arz etti. Ve gözyaşlarıyla şöyle yalvardı İbrahim bin Ethem.

sevgin uğruna bütün insanları terk edip sana yöneldim. Seni görmek ümidiyle ehli iyali kimsesiz bırakıp sana geldim. Sevginle gönlümü parça parça kessen de senden gayrısını asla istemem.

af nidanı duymak ümidiyle gelen şu biçare kulun günahını bağışla. Her ne kadar sana karşı isyan ettiyse de, ey her şeyi görüp gözeten Rabbim, senden başkasına asla secde etmediğini sen de bilirsin.

0: İlahi, günahkar kulumuz sana geldi. Suçunu itiraf edip sana yalvarıyor. Eğer affedersen bu zaten şanındandır. Eğer reddedersen senden başka kim, kim merhamet eder?
1: Sendedir hamiyet, mürüvvet, mertlik. Kurbanın olayım, bu ne cömertlik. Özlem burcu burcu, bitmez hasretlik. Kervan katar katar yola koyulmuş. Canlar kurtuluşu kapında bulmuş. Raks edip felekler döndükçe dönsün. Aşkınla tutuşan canlar övünsün. Bırak nasipsizler varsın dövünsün. Senden daha büyük ayet mi olur? Senden daha aziz nimet mi olur? Miraç için haktan davet gelince gündüze dönmüştü karanlık gece. Utandı dolunay seni görünce. Kutsal yolculukta bineğin Burak. Başlangıcı Kabe, Kudüs ilk durak. O gece gökleri gezip dolaştın. Sonsuz mesafeyi refrefle aştın. Kabe Kavseyn makamına ulaştın. Yayın uçlarına hele bir bakın. Allah'a ondan da olmuştu yakın. Enbiya ervahı saf saf oldular. Görüp kemalini dona kaldılar. Buyur edip seni öne aldılar. Yürü var dediler. Meydan senindir. Artık bundan sonra devran senindir. Cebrail rehberin yedi kat gökler. Selama durmuştu bütün melekler. Nicedir gök ehli gelişin bekler. Nebiler kervanı sen alemdarsın. Tevhid meydanında bir şehsuvarsın. Tur'da Musa niyaz etti görmedi. İsa göğe ağdı fakat ermedi. Hiçbir nebi böyle devran sürmedi. Makamlar son buldu, bitti rütbeler. Vuslat gerçekleşti, indi perdeler. Yön nedir, mekan ne, hepsi izafi. Yükselince Hakk'a o ruh-ı safi. Miraç için bence bu bile kafi. Ufuklarda bayrak, rehbersin bize. Seni tam anlamak ne haddimize. Vuslatın hazzına eresin diye, bir nice esrarı göresin diye, ümmetine müjde veresin diye, miraçla taçlandı peygamberliğin, alemlere rahmet o rehberliğin. Zatına nispetle her rütbe engin, ruh iklimin ey dost ne kadar zengin, esrara mahremsin bulunmaz dengin. Melek deyip hata eder kimisi. Sensin insanlığa Allah vergisi. Senden önce her şey hayaldi, zandı. Seninle rütbeler anlam kazandı. Allah ile vuslat ne kutlu andı. Kıskansa yeridir seni melekler. Bildin neden döner böyle felekler. Müjde Müslümanlar ne mutlu bize. Hele bir bakınız tarihimize. Gülümser sayfalar hep yüzümüze. Bu muhteşem saray yıkılır sanma. Fakat düşün, çalış, yılma, usanma. Bizlere Allah'ı tanıtan sensin. Ümmetine rahmet ve güvencesin. Bizi bizden daha fazla seversin. Bu ne büyük şeref, ne kutlu nimet. Ne şanlı peygamber, ne şanslı ümmet.

0: Kur'an-ı Kerim Hatimi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 15. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريباً.

يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أيهم

القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا.

قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن

بل أمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتوراً.

وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً.

ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى

فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف

فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.

قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

yaşlısın sen. Sevgiyle akan kollar senden ayrılır. Aşıklar diyarının sultanısın sen. Sevdalıya akan

ay olsam, semalarda vekheden ziya alsam, güneş olsam, nurun ilk insanları ısıtsam, rüzgar olsam, saçların neşeyle savursam, savrulsam yollarına, sana serinlik olsam, sana giden yollarda bir nefer de ben olsam, rüyalarda görsem seni, gözlerinde kaybolsam, sensizlik aleminden çıksam da sana uçsam, sonra ulaşsam sana, kapında köle olsam.

0: Alu İmran 191-195. Derin kavrayış sahiplerinin duası. Onlar ki ayaktayken, otururken ve uyumak için uzandıklarında Allah'ı anar ve göklerin ve yeryüzünün yaratılışı üzerinde tefekkür ederler.
1: Rabbimiz, bütün bunları anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Yücelikte eşsizsin. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe mahkum edersen kesinlikle onu rezil etmiş olursun. Ve o zalimler yardımcı da bulamazlar. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi duyduk ve hemen iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı erdemlilerle birlikteyken al. Rabbimiz, elçilerin aracılığıyla yaptığın vaadi bize bahşet ve kıyamet günü bizi mahcup etme. Çünkü sen vaadinden asla caymazsın.
0: Rableri de onların dualarına şöyle icabet etti. Erkek olsun, kadın olsun, çaba gösteren hiç kimsenin çabasını boşa çıkarmayacağım. Siz hepiniz birbirinize eşitsiniz. Kötülükten ve kötülük diyarından hicret edenlere, yurtlarından sürülenlere, yolumda eziyet çekenlere, savaşanlara ve öldürülenlere gelince, onların kötülüklerini mutlaka örteceğim ve elbet onları Allah'tan bir ödül olarak içinden ırmaklar akan cennetlere sokacağım. Zira ödüllerin en güzeli Allah katındadır.

gönül hun oldu şevkinden. Boyandım ya Resulallah, nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferah naket ki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen. Dilersen rehnumasın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen. Cemalinle ferah naket ki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz, ilahi nurun olmazsa söner alem, nefes kalmaz. Felek manzurun olmazsa firak ağlar, visal ağlar. Ezel mesturun olmazsa cemalinle ferah naket ki yandım ya Resul.

susuz kalsam, yanan çöllerde can versem, elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlardan nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Erir canlar o gül buyu revan bahşın hevasında. Güneş titrer yanar didarının bak ihtirasında. Perişan bir niyazinler hayatın dünyasında. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek. Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri. Nedem gönlün murad eylerse, taltif eyle kıtmiri. Cemalinle

aldandık şirin sözüne. Kul olduk ahu gözüne, sevgilinin gül yüzüne. Açıla gönül, açıla. Şen ola gönül, şen ola. Kabul olup niyazımız, lütfedip servi nazımız, olup da çare sazımız. Açıla gönül, açıla. Şen ola gönül, şen ola. Meğer ki bahtı yar ola, şita vakti bahar ola, gün doğa şebnehar ola. Açıla gönül, açıla. Şen ola gönül, şen ola. Şakıyan bülbüller gibi, laleler sümbüller gibi, taze gonca güller gibi. Açıla gönül, açıla. Şen ola gönül, şen ola.

Hey gözümüz bekir dede, bizimle etme arbede, düzeliriz gide gide, açıla gönül açıla, şen ola gönül şen ola. Hulusi-i efkendesi, babında hakir bendesi, bir aşık-ı şermendesi, açıla gönül açıla, şen ola gönül şen ola. Dost ile düşman bir ola,

Götürür Firuze'yi uzun bir nehre doğru. Tanıyorum o mahcup edasını dehanın. Çehresi parıltılı, gözleri pak ve duru. O da mahkumu sanki benim gibi tenhanın. Kıskanıyor kederli sahraya gül dikenler. Ne ceylan tılsımıdır, ne kaktüs rengi kara. Fahişe meyveleri büyütürler dalında. Sevdayı yüreğine o simsiyah ekenler. Perdeler kumaşını kıvılcımlarla dokur. Aldatır anneleri yağma yüklü trenler. Kurşunu tükenmiştir delikanlı düşlerin. Korkuya gülümsüyor kaftana gidenler. Gergefinde öfkenin sitemkar kartalları. Yalnızlığın burcuna çıkmak üzredir ölüm. Ebedi bir destanı okuyan gözlerimden yaslı bir bülbül gibi bakmak üzredir ölüm. Yetinmek ister mi hiç azize kadınların solan cazibesiyle fanustaki bedenler? Beşik bir sarsıntıyı emiyor damarından. Kundak bir yangın için tutuşturmuş kendini. Sonbahar süzülüyor sevginin baharından. Kıymıktır bir tahtanın hatırası yarına. O da yörüngesinde kaybolur fırtınanın. Bir yılan ağlıyorsa bir köşede Hülya'nın aşk ateşi düşmüştür nazenin pullarına. Barut nasıl bir ömür sürünürse ardında menekşe kokusuyla kül arayan alevin. Tükendiğim göğe bakan sevgilinin yadında. Tenhayım, tenhasında kuşlar uçan bir evin.

0: Taha 114. Peygamberimizin yapması istenen dua. Sonuçta aşkın olan Allah, mutlak otoritenin sahibi olarak mutlak hakikatin de kaynağıdır. Şu halde onun vahyi tamamıyla sana ulaştırılmadan önce Kur'an hakkında tez canlı davranarak sonuç çıkarma. Fakat
1: Rabbim, ilmimi arttır.

son lokmayı. Bir hakikattir bu şaşmaz, bildiğin üsluba sok. Halimiz merkeple kurdun aynı, asla farkı yok. Burnumuzdan tuttu düşman, biz boğaz kaydındayız. Bir bakın, hala mı hala ihtiras ardındayız. Saygısızlık el verir, bir parça olsun arlanın. Vakti çoktan geldi, hem geçmektedir arlanmanın. Davranın haykırmadan nakusu izmihlaliniz. Öyle bir buhrana sapmıştır ki zira haliniz. Zevka dalmak şöyle dursun, vaktiniz yok mateme. Davranın zira gülünç olduk bütün bir aleme. Bekleşirken gökte yüz binlerce ervah, intikam yerde kalmış naaşa benzer. Kavm için durmak haram. Kahraman ecdadınızdan sizde bir kan yok mudur? Yoksa istikbalinizden korkulur, pek korkulur.

Din zehrine bu sebepten her geçen gün düştü dermanım benim. Yok teselliden nasibim, vermeyin zahmet bana, etmeyin bunca eziyet, az mı hicran?

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.